Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde ekonomi gündemini ve yatırım dünyasına yansımalarını değerlendiriyor. Yatırımın Sesi yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle de her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo.

Hafta boyunca açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler yatırım odaklı gündemde anlam kazanıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in yorumuyla haftanın ekonomi resmi her cuma saat 15'te Odeon Radyo'da netleşiyor.

0: Odaya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Yatırım dünyasına ilk adım attığınızda karşınıza çıkan önemli sorulardan biri şu: kısa vadeli yatırım mı, uzun vadeli yatırım mı? Çünkü her iki yaklaşım da hedef, risk anlayışı ve yatırım biçimi açısından birbirinden ayrılıyor. Şimdi doğru stratejiyi belirlemek ise finansal hedeflere, risk toleransına ve piyasa bilgilerine göre değişiyor. Bugün Odea Bank web sitesindeki Oblog sayfasında yayınlanan kısa vadeli ve uzun vadeli yatırım stratejileri arasındaki farklar başlıklı yazımızdan yola çıkarak her iki stratejinin öne çıkan özelliklerini sizler için özetleyeceğiz ve iyi yatırım aracı nedir sorusuna cevap arayacağız. Kısa vadeli yatırım genellikle bir yıldan daha kısa sürede getiri elde etmeyi amaçlayan bir strateji. Bu yaklaşımı benimseyen yatırımcılar hızlı kar fırsatlarını değerlendirmeye ve piyasadaki anlık dalgalanmalardan faydalanmaya odaklanır. Bu nedenle de kısa vadede hız ve likidite, yani paranın gerektiğinde kolayca nakde çevrilebilmesi büyük önem taşır. Kısa vadeli yatırım araçları arasında mevduat, günlük vadeli hesaplar, devlet borçlanma araçları, özel sektör bonoları, repo, fonlar ve döviz gibi araçlar var. Burada önemli olan sermayeye gerektiğinde kolayca erişebilmek ve onu etkili şekilde koruyabilmek. Uzun vadeli yatırım ise finansal varlıkların 5 ila 10 yıl ya da daha uzun süre elde tutulmasını ifade ediyor. Bu stratejiyi benimseyen yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmalardan çok zaman içinde oluşabilecek büyümeye ve bileşik getirinin gücüne odaklanıyor. Bu nedenle de uzun vadeli yatırım sabır, disiplin ve geleceğe yönelik güçlü bir bakış gerektiriyor. Uzun vadeli yatırım araçlarını örnek olarak da gayrimenkul, hisse senedi, bireysel emeklilik sistemi, altın ve gümüş gibi varlıkları sayabiliriz. Bu araçlar zaman içinde daha istikrarlı bir büyüme ve uzun vadeli değer artışı hedefleyen yatırımcılar için ön plana çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Peki kısa ve uzun vade arasındaki temel farklara bakalım şimdi de. İlk fark risk ve getiri dengesi. Kısa vadeli yatırım ani piyasa dalgalanmaları nedeniyle kayıp riski taşıyabiliyor. Uzun vadeli yatırım ise dalgalanmaları zaman içinde dengeleme ve daha yüksek getiri fırsatı sunabiliyor. Ancak burada da sermayenin uzun süre bağlı kalacağı unutulmamalı. Bir diğer fark ise zaman faktörü ve likidite. Kısa vadede kararların daha hızlı alınması ve pozisyonların kısa sürede kapatılması gerekiyor. Uzun vadede ise likidite ikinci planda kalıyor. Yatırımcı zaman içinde oluşacak getiriyi beklemeyi kabul ediyor. Bir başka önemli fark da yatırımcının hedefi ve profili. Kısa süreli finansal hedefleri olan ve piyasayı daha yakından takip edebilen kişiler kısa vadeli araçlara yönelebiliyorlar. Daha büyük ve uzun süreli hedefleri olan sabırlı ve disiplinli yatırımcılar ise uzun vadeli stratejileri tercih edebiliyor. Kısacası, kısa vadeli yatırım hız ve erişebilirlik sunarken uzun vadeli yatırım zamanın gücünden yararlanmayı hedefliyor. Burada önemli olan hangi stratejinin daha iyi olduğu değil, hangisinin sizin hedeflerinize, risk anlayışınıza ve yatırım alışkanlıklarınıza daha uygun olduğu. Finansal hedeflerinize ve risk toleransınıza göre hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırım araçlarından oluşan dengeli bir portföy oluşturmak da gayet mümkün. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Odea Bank web sitesinden Oblog sayfasında yer alan diğer içeriklere de göz atabilir ya da Odea Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olabilirsiniz. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde görüşmek üzere.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Ne ayrı ayrı yerlerden takip etmek zorunda değilsin. Odaya yatırım odaklı bültende yatırım dünyasına dair video, podcast ve makaleler tek bir yerde. Odaya Bank LinkedIn hesabında her sayıda farklı bir konu, farklı bir bakış açısıyla seni bekliyor.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya. Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenler.

Yatırım kararları artık yalnızca rakamlarla değil, değerlerle de şekilleniyor. Biz de bugün Augusto'da Yatırım Bay Odea kategorisinde yer alan Sürdürülebilir Yatırıma Başlangıç Rehberi Birikimleriniz Değerlerinizi Yansıtabilir mi? Başlıklı yazıdan hareketle sürdürülebilir yatırım konusunu ele alıyoruz. Sürdürülebilir yatırım, yatırım kararlarını yalnızca finansal performansa göre değil, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki yaklaşımlarını da dikkate alarak vermek anlamına geliyor. Yani mesele yalnızca bu yatırım bana ne kazandırır değil, aynı zamanda nasıl bir geleceği destekliyor sorusunu da sormak. Sürdürülebilir yatırım dünyasında sıkça karşımıza çıkan CSY, yani çevresel, sosyal ve yönetişim yaklaşımı oldukça net bir çerçeve sunuyor. Çevresel kriterler bir şirketin karbon ayak izi, enerji kullanımı ve doğal kaynak yönetimine, sosyal kriterler çalışan hakları, çeşitlilik ve toplumsal etkiye, yönetişimse şeffaflık, etik ve yönetim anlayışına odaklanıyor. Kısacası mesele yalnızca yeşil görünmek değil, daha sorumlu ve uzun vadeli düşünmek. Bu yaklaşım yalnızca etik bir tercih değil. Değişen dünyanın ekonomik gerçekleriyle de doğrudan ilişkili. İklim krizi, enerji dönüşümü, kaynak kullanımı, yeni regülasyonlar ve değişen tüketici beklentileri artık şirketlerin uzun vadeli dayanıklılığını belirleyen faktörler arasında yer alıyor. Bu yüzden yatırımcılar bugün şirketlere yalnızca bugünkü performanslarıyla değil, değişen dünyaya ne kadar hazır olduklarıyla da bakıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyası ilk bakışta karmaşık görünebilir, ancak başlangıç için uzman olmanız gerekmiyor. Burada da küçük ama bilinçli adımlar fark yaratabiliyor. Başlangıç için 3 seçenekten bahsedebiliriz. İlki sürdürülebilir yatırım fonları. Bu fonlar çevresel ve sosyal kriterleri gözeten şirketleri belirli bir strateji doğrultusunda bir araya getirerek daha pratik bir giriş noktası sunuyor. Daha somut bir etki görmek isteyenler için yeşil tahviller de öne çıkan araçlardan biri. Bu yatırım araçları yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve temiz altyapı gibi alanların finansmanında kullanılabiliyor. Bir diğer seçenek de CSY kriterlerine uyum konusunda öne çıkan şirketlere odaklanmak. Çevresel etkisini azaltmaya çalışan, sosyal sorumluluk yaklaşımını benimseyen ve güçlü yönetişim anlayışıyla öne çıkan şirketler, sürdürülebilir yatırım açısından farklı bir perspektif sunabiliyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Her yeşil ya da sürdürülebilir etiketi aynı derinliği taşımayabiliyor. Bu yüzden yatırım araçlarını değerlendirirken yalnızca ismine değil, gerçekten hangi alanlara yatırım yaptığına ve nasıl bir yaklaşım benimsediğine bakmak önemli. Çünkü bilinçli yatırım yalnızca iyi niyetle değil, doğru bilgiyle başlıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyasında daha bilinçli adımlar atmak isteyenler Odea Radyo'daki içerikleri dinleyebilir, Augusto'da yer alan Yatırım Bay Odea yazılarına göz atabilir. Daha fazla içeriğe ulaşmak isteyenlerse Odea'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan uzman görüşleri, video serileri ve podcast içerikleriyle bu yolculuğu daha yakından takip edebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Sürdürülebilir yatırıma başlangıç rehberi. Birikimleriniz değerlerinizi yansıtabilir mi?

0: Duran verdikleri yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Piyasalar değişir, gündem hareketlenir, gün bazen hızla akar. Tüm bu akışın içinde sade bir anlatım, dengeli bir müzik seçkisiyle, yatırım dünyasına dair güvenilir içerikleriyle Odeon Radyo sana eşlik etmeye her zaman hazır.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, altın binlerce yıldır değerli kabul ediliyor. Altını bu kadar değerli yapan şey nedir?
3: Altının hikayesi paradan önce güvenle başlıyor. Altın, insanlık tarihi boyunca yalnızca mücevher eşyası değil, medeniyetlerin en güvenilir değer saklama aracı oldu. Bozulmuyor, paslanmıyor, kolay bölünüyor, taşınabiliyor. En önemlisi arzı sınırlı. Üstelik standart. 1 gram altın İstanbul'da da, Tokyo'da da aynı gram. Bu özellikler onu binlerce yıl boyunca ortak bir değer dili yaptı. Kritik kırılma noktası 1944'teki Bretton Woods Anlaşması. Bu anlaşma ile dünya dövizlerini dolara, doları da altına sabitledi. 1971'de bu bağ koptu ama algı değişmedi. Çünkü altın hala kimsenin borcu değil. Bugün merkez bankaları neden devasa altın rezervleri tutuyor? Çünkü altın hiçbir ülkenin yükümlülüğü değil. Dolar tutmak ABD'ye güvenmek demek, altın tutmak ise kimseye güvenmek zorunda kalmamak demek. Altın fiyatını çoğunlukla reel faiz, doların gücü ve risk algısı belirler. Faiz yükselince baskılanır, küresel belirsizlik artınca parlar. Bir de altın basılamaz. Para arzı genişlerken altın arzı sınırlı kalır. Dolayısıyla sistemin stres göstergelerinden biridir. Kriz anında likidite ve güven sağlar. Yatırımcı açısından da mesele her gün fiyat kovalamak değil, portföyün şoklara karşı dayanıklılığını artırmaktır. Bu yüzden altını kısa vadeli tahmin yarışından çok uzun vadeli risk yönetimi aracı olarak düşünmek gerekir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

için Agusto.com'da 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıkları topladı. 2026'ya girerken küresel piyasaların birkaç ana başlık etrafında şekillendiğini anlatan bu yazıda para politikası, jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımları, enerji geçişi ve MCA döngüsüyle kamu maliyesinde artan borç dinamikleri konuları sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılıyor. Türkiye özelinde ise dezenflasyonun seyrinin, para politikasının kredibilitesinin, rezervler ve sermaye akımlarının yatırım kararlarında belirleyici olacağından bahsediliyor. Odaya Radyo'da bugün bu tablonun sesli bir özetini dinliyorsunuz. Yazının detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Agusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odaya sayfasında bulabilirsiniz. 2026'da piyasaların en yakından izleyeceği konu ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlar olacak. Mevcut bankanın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Bu nedenle başkanlık için adı geçen Kevin Warsh'ın nasıl bir politika izleyeceği piyasalar açısından önemli. Warsh'ın son dönemdeki açıklamalarına bakıldığında faiz indirimleri konusunda daha net ve yönlendirici bir dil kullandığı görülüyor. Piyasanın temel beklentisi enflasyonda kalıcı düşüş görülürse faizlerin kademeli olarak indirilebileceği yönünde. Ancak mesele sadece faiz değil, Fed'in bilanço yönetimi de en az faiz kadar önemli. Pandemi döneminde hızla büyüyen bilanço 2022 sonrası daraltılmaya başlanmıştı. Şimdi 3 ihtimal konuşuluyor. 1. Faizler inerken bilanço daraltma yavaşlayabilir ya da durabilir. Bu piyasaları hızlı rahatlatabilir. 2. Faizler inse bile bilanço daraltma devam edebilir. Bu durumda faiz düşüyor ama likidite sıkı gibi karma bir tablo oluşur ve oynaklık artabilir. Ve 3. Olası bir kriz ya da resesyon halinde bilanço yeniden büyütülebilir. Özetle 2026'da sadece faiz kaç olacak sorusu değil, likidite koşulları ne kadar gevşeyecek sorusu da epey kritik olacak. Küresel tablo sadece para politikasıyla sınırlı değil. 2026'ya jeopolitik tansiyonun yüksek olduğu bir ortamda başladık. Venezuela'da ABD'nin askeri hamleleri ve Maduro'nun gözaltına alınması, Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'la yürüyen nükleer müzakereler ve Grönland'a yönelik ABD'nin egemenlik söylemleri gibi gelişmeler global güvenlik algısını etkiliyor. Bunun yanında ABD-Çin hattındaki rekabet devam ediyor. Özellikle teknoloji, yarı iletkenler ve kritik mineraller üzerinden süren mücadele tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Friendshoring ve nearshoring artık şirket stratejilerin merkezinde. Bu dönüşüm bazı ülkelere üretim fırsatı yaratırken küresel maliyetleri artırarak enflasyon baskısını da canlı tutabilir. Kritik minerallerde arz kısıtları ve ticaret soruşturmaları emtia fiyatlarında dalgalanma yaratmaya devam edebilir. Enerji tarafındaysa petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş, özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için enflasyon ve cari denge açısından risk oluşturuyor. Bu noktada 2026'nın en yapısal temalarından biri olan yapay zeka yatırımlarına geliyoruz. Son 3 yılda küresel borsalardaki teknoloji hisselerinde görülen güçlü performansın temelinde yapay zeka yatırımları vardı. Şimdi asıl soru şu: bu yatırımlar gerçekten karlılığa dönüşecek mi? Yapay zeka uygulamaları maliyeti düşürür, verimliliği artırır ve şirket marjlarını kalıcı biçimde iyileştirirse bu sadece teknoloji şirketlerini değil, sanayi, finans ve perakende gibi birçok sektörü de yukarı taşıyabilir. Diğer bir eşikse değerleme ile ilgili. Birçok büyük teknoloji şirketinin piyasa değerine karşılık kar oranı tarihsel ortalamaların üzerinde. Beklentiler zaten fiyatlara büyük ölçüde yansımış durumda. Kar artışında en küçük bir yavaşlama sert düzeltmelere yol açabilir. Bu nedenle 2026'da endeks bazlı yükselişten çok şirket bazlı ayrışma görebiliriz. Yapay zekayı operasyonel verimliliğe dönüştürebilen firmalarla sadece yatırım yapan ama henüz nakit akışı üretmeyen firmalar arasındaki fark daha net ortaya çıkabilir. Ayrıca bu yatırımların finansmanı da önemli. Yüksek sermaye harcamaları ve artan enerji tüketimi serbest nakit akışlarını baskılayabilir. Eğer küresel faizler beklenenden yüksek kalırsa büyüme hikayelerinin değerlemeleri zorlanabilir. Kısacası 2026 yapay zeka temasının test yılı olacak.
2026'da yatırımı şekillendirecek bir diğer konuysa enerji dönüşümüyle ilgili. Enerji geçişi artık geçici bir trend değil, yapısal bir dönüşüm. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş ve rüzgar yatırımları, bakır, lityum ve nikel gibi metallere olan talebi artırıyor. Bu durum emtia fiyatlarında zaman zaman oynaklık yaratsa da orta uzun vadede güçlü bir talep zemini oluşturuyor. Altın tarafındaysa tablo daha net. Jeopolitik riskler, artan küresel borçluluk ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi altını destekliyor. 2026'da da portföylerde güvenli liman rolünü koruyabilir. Gümüşte ise hem sanayi talebi hem yatırım talebi devrede olduğu için fiyat oynaklığı daha yüksek olabilir. Öte yandan yapay zeka yatırımları veri merkezleri üzerinden enerji talebini artırıyor. Bu da enerji altyapı yatırımları hızlandırıyor. Yani AI ve enerji dönüşümü aslında birbirini besleyen iki tema haline gelmiş durumda. Türkiye açısındansa 2026'nın en kritik başlığı yine dezenflasyon süreci olacak. Yılın ilk aylarında enflasyon beklentilerden biraz daha güçlü geldi. Bu durum faiz indirim sürecinin hızına ilişkin beklentileri daha temkinli hale getirdi. Merkez Bankası enflasyon tahmin bandının üst sınırını %21'e çekti. Orta vadeli hedefini ise %16'da korudu. Piyasa beklentisi ise %24 civarında, yani beklenti yönetimi hala çok önemli. Burada iki ana kalem öne çıkıyor. İlki gıda enflasyonu. Yılın başındaki yüksek seyrin ilerleyen aylarda baz etkisi ve mevsimsel koşullarla yavaşlaması bekleniyor. Türkiye'de gıda fiyatları genel enflasyon üzerinde büyük etkiye sahip olduğu için buradaki yön değişimi kritik. Diğer kritik alansa hizmet enflasyonu. Özellikle kira artışları son 2 yılda oldukça yüksekti. Ancak baz etkisi ve yeni sözleşmelerle birlikte artış hızında yavaşlama bekleniyor. Dolayısıyla 2026'da soracağımız soru enflasyon düşecek mi değil, ne hızda ve hangi bileşenlerle düşecek olacak. Son dönemde Merkez Bankası rezervlerinde görülen artış 2026'ya girerken önemli bir destek unsuru. Hem brüt hem net rezervlerdeki iyileşme para politikasının kredibilitesi açısından pozitif bir sinyal veriyor. Güçlü rezerv pozisyonu iki açıdan önemli. Dış şoklara karşı tampon görevi görüyor ve kur oynaklığına karşı Merkez Bankası'na hareket alanı sağlıyor. Bu durum özellikle küresel risk iştahının dalgalandığı dönemlerde yatırımcı güvenini destekliyor. Elbette rezervlerin kalıcılığı ve finansman kompozisyonu yakından izlenmeye devam edecek. Ancak mevcut tablo para politikasına güvenin yeniden inşa edilmesi açısından daha sağlam bir zemin oluşturuyor. Oluştuğunu bizlere gösteriyor.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıklar. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen bu ay bizim için

motivasyonunu yükseltecek müzik akışını ve finansal okuryazarlığını güçlendirecek yatırım içeriklerini senin için bir araya getirdik. Kulağın bizde olsun. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo'da kal.

Soyut denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da. Odeya Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Serdar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo.

Bazı müzikler seni olduğun yerden alır, daha ferah bir yere bırakır. Sakinleşmek ama ritmi kaybetmemek isteyenler için Derinle Chill Zone, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de Odeya Radyo'da.

0: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, gümüşü bu kadar önemli yapan şey nedir?
2: Gümüş çoğu zaman altının gölgesinde kalır. Oysa çok daha karmaşık ve heyecan verici bir hikayesi var. Çünkü gümüş hem bir yatırım aracı hem de gerçek bir endüstriyel ham madde. Bu çift kimlik onu diğer kıymetli madenlerden tamamen farklı kılıyor. Güneş panelleri, elektrikli araçlar, 5G teknolojisi, tıbbi cihazlar, yüksek teknolojinin kullanılmadığı bir alan neredeyse yok. Yenilenebilir enerji sektörünün patlamasıyla birlikte gümüşe olan endüstriyel talep her geçen yıl artıyor. Altın ve gümüş arasında tarihsel olarak güçlü bir korelasyon var ve genellikle benzer yönde hareket ederler. Ancak gümüşün yoğun sanayi talebi onu yüksek büyüme dönemlerinde altından farklılaştırarak daha sert fiyat hareketlerine itebiliyor. Yatırımcılar için gümüş hem finansal bir güvence hem de teknolojik dönüşümün getirdiği endüstriyel büyümeden pay alma fırsatı sunan hibrit bir varlık. Öte yandan gümüşün belirgin diğer bir özelliği de altına kıyasla çok daha yüksek oynaklığa sahip olması. Bu durumun temelinde gümüşün altına göre daha düşük işlem hacmine sahip, yani daha illikit bir finansal varlık olması yatar. Bu hem büyük bir fırsat hem de ciddi bir riski beraberinde getirebiliyor.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Sürdürülebilir yatırıma başlangıç rehberi. Birikimleriniz değerlerinizi yansıtabilir mi? Yatırım kararları artık yalnızca rakamlarla değil, değerlerle de şekilleniyor. Biz de bugün Augusto'da Yatırım Bay Odea kategorisinde yer alan Sürdürülebilir Yatırıma Başlangıç Rehberi Birikimleriniz Değerlerinizi Yansıtabilir mi? Başlıklı yazıdan hareketle sürdürülebilir yatırım konusunu ele alıyoruz. Sürdürülebilir yatırım, yatırım kararlarını yalnızca finansal performansa göre değil, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki yaklaşımlarını da dikkate alarak vermek anlamına geliyor. Yani mesele yalnızca bu yatırım bana ne kazandırır değil, aynı zamanda nasıl bir geleceği destekliyor sorusunu da sormak. Sürdürülebilir yatırım dünyasında sıkça karşımıza çıkan CSY, yani çevresel, sosyal ve yönetişim yaklaşımı oldukça net bir çerçeve sunuyor. Çevresel kriterler bir şirketin karbon ayak izi, enerji kullanımı ve doğal kaynak yönetimine, sosyal kriterler çalışan hakları, çeşitlilik ve toplumsal etkiye, yönetişimse şeffaflık, etik ve yönetim anlayışına odaklanıyor. Kısacası mesele yalnızca yeşil görünmek değil, daha sorumlu ve uzun vadeli düşünmek. Bu yaklaşım yalnızca etik bir tercih değil. Değişen dünyanın ekonomik gerçekleriyle de doğrudan ilişkili. İklim krizi, enerji dönüşümü, kaynak kullanımı, yeni regülasyonlar ve değişen tüketici beklentileri artık şirketlerin uzun vadeli dayanıklılığını belirleyen faktörler arasında yer alıyor. Bu yüzden yatırımcılar bugün şirketlere yalnızca bugünkü performanslarıyla değil, değişen dünyaya ne kadar hazır olduklarıyla da bakıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyası ilk bakışta karmaşık görünebilir, ancak başlangıç için uzman olmanız gerekmiyor. Burada da küçük ama bilinçli adımlar fark yaratabiliyor. Başlangıç için 3 seçenekten bahsedebiliriz. İlki sürdürülebilir yatırım fonları. Bu fonlar çevresel ve sosyal kriterleri gözeten şirketleri belirli bir strateji doğrultusunda bir araya getirerek daha pratik bir giriş noktası sunuyor. Daha somut bir etki görmek isteyenler için yeşil tahviller de öne çıkan araçlardan biri. Bu yatırım araçları yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve temiz altyapı gibi alanların finansmanında kullanılabiliyor. Bir diğer seçenek de CSE kriterlerine uyum konusunda öne çıkan şirketlere odaklanmak. Çevresel etkisini azaltmaya çalışan, sosyal sorumluluk yaklaşımını benimseyen ve güçlü yönetişim anlayışıyla öne çıkan şirketler, sürdürülebilir yatırım açısından farklı bir perspektif sunabiliyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Her yeşil ya da sürdürülebilir etiketi aynı derinliği taşımayabiliyor. Bu yüzden yatırım araçlarını değerlendirirken yalnızca ismine değil, gerçekten hangi alanlara yatırım yaptığına ve nasıl bir yaklaşım benimsediğine bakmak önemli. Çünkü bilinçli yatırım yalnızca iyi niyetle değil, doğru bilgiyle başlıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyasında daha bilinçli adımlar atmak isteyenler, Odea Radyo'daki içerikleri dinleyebilir, Augusto'da yer alan Yatırım Bay Odea yazılarına göz atabilir. Daha fazla içeriğe ulaşmak isteyenlerse, Odea'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan uzman görüşleri, video serileri ve podcast içerikleriyle bu yolculuğu daha yakından takip edebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere. Odea Radyo.

Her makaleyi okumaya vakit bulamayabilirsin. Ama doğru bilgiyi duymak için birkaç dakikan olabilir. Ekonomi ve yatırım alanında uzman isimlerin hazırladığı içerikler, sesli makaleler gün içinde Odaya Radyo'da seni bekliyor. Ama doğru bilgiyi duymak için birkaç dakikan olabilir. Ekonomi ve yatırım alanında uzman isimlerin hazırladığı içerikler, sesli makaleler gün içinde Odaya Radyo'da seni bekliyor.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Merak duyduğunuz alanlar kazanca nasıl dönüşür? Bazı insanlar teknoloji haberlerini merakla takip eder, bazıları modayı, bazıları gastronomiyi ya da seyahati yakından izler. Peki ilgi duyduğunuz alanlar yalnızca bir merak konusu olarak kalmayıp kazanca da dönüşebilir mi? Bugün Augusto'da yayınlanan bu makaleden yola çıkarak ilgilendiğiniz alanlara yatırım perspektifiyle bakmanın ne anlama geldiğini konuşacağız. Herkesin yakından takip ettiği bir alan vardır. Teknoloji, moda, gastronomi, seyahat ya da sanat. Yatırım dünyasında dikkat çeken yaklaşımlardan biri de tam olarak burada başlıyor. İnsanlar tanıdıkları ve ilgilendikleri alanlara daha yakından bakıyor. Çünkü bir konuyu düzenli takip etmek zamanla o alana dair güçlü bir aşinalık kazandırabiliyor. Hangi gelişmelerin önemli olduğu ve hangi trendlerin kalıcı hale geldiği daha kolay ayırt edilebiliyor. Teknoloji dünyasını yakından takip edenler için yapay zeka, yarı iletkenler, mobil teknolojiler ve dijital platformlardaki gelişmeler yalnızca günlük hayatı değil, şirketlerin büyüme potansiyelini de etkiliyor. Bu nedenle teknoloji odaklı yatırım fonları ya da bu alanda faaliyet gösteren şirketler, geleceğin trendlerine odaklanan yatırımcıların radarına girebiliyor. Moda ve stil tarafında ise perakende dünyasının dinamikleri daha ön plana çıkıyor. Global markaların büyüme stratejileri, tüketici davranışları ve sezon trendleri sektörün yönünü belirliyor. Moda dünyasını yakından izleyenler hangi markaların öne çıktığını daha hızlı fark ederek perakende hisseleri ya da sektör bazlı yatırımlara farklı bir gözle bakabiliyor. Gastronomi ve yeme içme alanında da benzer bir tablo var. Zincir restoranlar, gıda markaları, sürdürülebilir üretim modelleri ve yeni tüketim alışkanlıkları bu alanı şekillendiriyor. Özellikle gastronomi temalı seyahatlerin artması şehirlerin mutfak kültürlerini ekonomik bir çekim alanına dönüştürüyor. Bu da gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketleri ve bu alana odaklanan fonları daha görünür bir hale getiriyor. Seyahat ve keşif odaklı yaşayanlar için de deneyim ekonomisi dikkat çekiyor. Havayolu şirketlerinden otel zincirlerine, rezervasyon platformlarından turizm teknolojilerine kadar geniş bir ekosistem söz konusu. Üstelik yeni nesil seyahat trendleri turizm sektöründe farklı iş modelleri ve yeni yatırım alanları doğuruyor. Sanat ve tasarım tarafında ise yaratıcı endüstriler daha ön planda. Dijital sanat, içerik üretimi, tasarım markaları ve yaratıcı platformlar yeni nesil ekonominin en önemli parçaları arasında yer alıyor. Bu alana ilgi duyanlar için koleksiyonerlik de uzun vadeli bir yatırım yaklaşımı olarak değerlendirilebiliyor. Çevrim içi sanat satış platformlarının yaygınlaşması ise bu pazarı daha erişilebilir bir hale getiriyor. Ama burada önemli bir nokta var. Bir alana ilgi duymak, o alanda yatırım yapmak için tek başına yeterli değil. İlginin doğru bilgi ve değerlendirmeyle desteklenmesi gerekiyor. Yatırım kararlarının daha geniş bir bakış açısıyla ele alınması ve farklı kaynaklarla beslenmesi çok büyük önem taşıyor. Kısacası bugün yatırım dünyası yalnızca rakamlarla değil, ilgi alanları, alışkanlıklar ve kişisel meraklarla da şekilleniyor. Tanıdık gelen bir alanı takip etmek bazen finansal kararların ilk adımı haline gelebiliyor. Ama bu adımı sağlamlaştıran şey her zaman doğru bilgiye erişmek oluyor. Yatırım dünyasını daha anlaşılır ve erişilebilir bir yerden takip etmek için Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odea sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir, Odea Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Odea Radyo.

Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıklar. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen bu ay bizim için Agusto.com'da 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıkları topladı. 2026'ya girerken küresel piyasaların birkaç ana başlık etrafında şekillendiğini anlatan bu yazıda para politikası, jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımları, enerji geçişi ve MCA döngüsüyle kamu maliyesinde artan borç dinamikleri konuları sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılıyor. Türkiye özelinde ise dezenflasyonun seyrinin, para politikasının kredibilitesinin, rezervler ve sermaye akımlarının yatırım kararlarında belirleyici olacağından bahsediliyor. Odea Radyo'da bugün bu tablonun sesli bir özetini dinliyorsunuz. Yazının detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Agusto.com'da yer alan Yatırım by Odea sayfasında bulabilirsiniz. 2026'da piyasaların en yakından izleyeceği konu ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlar olacak. Mevcut bankanın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Bu nedenle başkanlık için adı geçen Kevin Warsh'ın nasıl bir politika izleyeceği piyasalar açısından önemli. Warsh'ın son dönemdeki açıklamalarına bakıldığında faiz indirimleri konusunda daha net ve yönlendirici bir dil kullandığı görülüyor. Piyasanın temel beklentisi enflasyonda kalıcı düşüş görülürse faizlerin kademeli olarak indirilebileceği yönünde. Ancak mesele sadece faiz değil, Fed'in bilanço yönetimi de en az faiz kadar önemli. Pandemi döneminde hızla büyüyen bilanço 2022 sonrası daraltılmaya başlanmıştı. Şimdi 3 ihtimal konuşuluyor. 1. Faizler inerken bilanço daraltma yavaşlayabilir ya da durabilir. Bu piyasaları hızlı rahatlatabilir. 2. Faizler inse bile bilanço daraltma devam edebilir. Bu durumda faiz düşüyor ama likidite sıkı gibi karma bir tablo oluşur ve oynaklık artabilir. Ve 3. Olası bir kriz ya da resesyon halinde bilanço yeniden büyütülebilir. Özetle 2026'da sadece faiz kaç olacak sorusu değil, likidite koşulları ne kadar gevşeyecek sorusu da epey kritik olacak. Küresel tablo sadece para politikasıyla sınırlı değil. 2026'ya jeopolitik tansiyonun yüksek olduğu bir ortamda başladık. Venezuela'da ABD'nin askeri hamleleri ve Maduro'nun gözaltına alınması, Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'la yürüyen nükleer müzakereler ve Grönland'a yönelik ABD'nin egemenlik söylemleri gibi gelişmeler global güvenlik algısını etkiliyor. Bunun yanında ABD-Çin hattındaki rekabet devam ediyor. Özellikle teknoloji, yarı iletkenler ve kritik mineraller üzerinden süren mücadele tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Friendshoring ve nearshoring artık şirket stratejilerin merkezinde. Bu dönüşüm bazı ülkelere üretim fırsatı yaratırken küresel maliyetleri artırarak enflasyon baskısını da canlı tutabilir. Kritik minerallerde arz kısıtları ve ticaret soruşturmaları emtia fiyatlarında dalgalanma yaratmaya devam edebilir. Enerji tarafındaysa petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş, özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için enflasyon ve cari denge açısından risk oluşturuyor. Bu noktada 2026'nın en yapısal temalarından biri olan yapay zeka yatırımlarına geliyoruz. Son 3 yılda küresel borsalardaki teknoloji hisselerinde görülen güçlü performansın temelinde yapay zeka yatırımları vardı. Şimdi

Ve asıl soru şu, bu yatırımlar gerçekten karlılığa dönüşecek mi? Yapay zeka uygulamaları maliyeti düşürür, verimliliği artırır ve şirket marjlarını kalıcı biçimde iyileştirirse bu sadece teknoloji şirketlerini değil, sanayi, finans ve perakende gibi birçok sektörü de yukarı taşıyabilir. Diğer bir eşik ise değerleme ile ilgili, birçok büyük teknoloji şirketinin piyasa değerine karşılık kar oranı tarihsel ortalamaların üzerinde. Beklentiler zaten fiyatlara büyük ölçüde yansımış durumda. Kar artışında en küçük bir yavaşlama sert düzeltmelere yol açabilir. Bu nedenle 2026'da endeks bazlı yükselişten çok şirket bazlı ayrışma görebiliriz. Yapay zekayı operasyonel verimliliğe dönüştürebilen firmalarla sadece yatırım yapan ama henüz nakit akışı üretmeyen firmalar arasındaki fark daha net ortaya çıkabilir. Ayrıca bu yatırımların finansmanı da önemli. Yüksek sermaye harcamaları ve artan enerji tüketimi serbest nakit akışlarını baskılayabilir. Eğer küresel faizler beklenenden yüksek kalırsa büyüme hikayelerinin değerlemeleri zorlanabilir. Kısacası 2026 yapay zeka temasının test yılı olacak. 2026'da yatırımı şekillendirecek bir diğer konuysa enerji dönüşümüyle ilgili. Enerji geçişi artık geçici bir trend değil, yapısal bir dönüşüm. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş ve rüzgar yatırımları, bakır, lityum ve nikel gibi metallere olan talebi artırıyor. Bu durum emtia fiyatlarında zaman zaman oynaklık yaratsa da orta uzun vadede güçlü bir talep zemini oluşturuyor. Altın tarafındaysa tablo daha net. Jeopolitik riskler, artan küresel borçluluk ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi altını destekliyor. 2026'da da portföylerde güvenli liman rolünü koruyabilir. Gümüşte ise hem sanayi talebi hem yatırım talebi devrede olduğu için fiyat oynaklığı daha yüksek olabilir. Öte yandan yapay zeka yatırımları veri merkezleri üzerinden enerji talebini artırıyor. Bu da enerji altyapı yatırımları hızlandırıyor. Yani AI ve enerji dönüşümü aslında birbirini besleyen iki tema haline gelmiş durumda. Türkiye açısındansa 2026'nın en kritik başlığı yine dezenflasyon süreci olacak. Yılın ilk aylarında enflasyon beklentilerden biraz daha güçlü geldi. Bu durum faiz indirim sürecinin hızına ilişkin beklentileri daha temkinli hale getirdi. Merkez Bankası enflasyon tahmin bandının üst sınırını %21'e çekti. Orta vadeli hedefini ise %16'da korudu. Piyasa beklentisi ise %24 civarında, yani beklenti yönetimi hala çok önemli. Burada iki ana kalem öne çıkıyor. İlki gıda enflasyonu. Yılın başındaki yüksek seyrin ilerleyen aylarda baz etkisi ve mevsimsel koşullarla yavaşlaması bekleniyor. Türkiye'de gıda fiyatları genel enflasyon üzerinde büyük etkiye sahip olduğu için buradaki yön değişimi kritik. Diğer kritik alansa hizmet enflasyonu. Özellikle kira artışları son 2 yılda oldukça yüksekti. Ancak baz etkisi ve yeni sözleşmelerle birlikte artış hızında yavaşlama bekleniyor. Dolayısıyla 2026'da soracağımız soru enflasyon düşecek mi değil, ne hızda ve hangi bileşenlerle düşecek olacak. Son dönemde Merkez Bankası rezervlerinde görülen artış 2026'ya girerken önemli bir destek unsuru. Hem brüt hem net rezervlerdeki iyileşme para politikasının kredibilitesi açısından pozitif bir sinyal veriyor. Güçlü rezerv pozisyonu iki açıdan önemli. Dış şoklara karşı tampon görevi görüyor ve kur oynaklığına karşı Merkez Bankası'na hareket alanı sağlıyor. Bu durum özellikle küresel risk iştahının dalgalandığı dönemlerde yatırımcı güvenini destekliyor. Elbette rezervlerin kalıcılığı ve finansman kompozisyonu yakından izlenmeye devam edecek. Ancak mevcut tablo para politikasına güvenin yeniden inşa edilmesi açısından daha sağlam bir zemin oluşturuyor. Oluştuğunu bizlere gösteriyor.

Merhaba, ben Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeon Radyo'da buluşalım.

0: Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Odea Radyo.
1: I just want to do one more close-up.

Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinle.

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Konu oldukça mühim bir konu. Yatırımın görünmeyen riski zihin. Şimdi yatırımda risk çoğu zaman fiyat hareketlerinde aranır. Hep ona bakarız. Yani fiyat hareketlerinde acaba risk var mı? Aslında bazen asıl risk zihinde oluyor. Odea ile Yatırım Odaklı Podcast'te bugün finans alanında uzman Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finans Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hakkı Öztürk hocamız burada. Hocam bu konu çok mühim bir konu. Çünkü insanlar da soruyor, neden ben böyle panik oluyorum, hemen satıyorum diye. Ona biraz psikolojisine biraz inmek istiyorum. Biraz davranışsal inmek istiyorum. Şimdi Odea Bank'ın Konda ile yaptığı bir araştırma var. Çok da güzel bir araştırma olmuş. Finansal okuryazarlık ve yatırım davranışları araştırması bu. Şimdi burada şöyle bir şey çıkmış. Hemen rakamlara bakıyorum ben. Bir yatırım aracı sosyal medyada ya da çevrede çok konuşulunca katılımcılığın %15'i hemen araştırırım diyormuş. %10'u güvenim artar demiş. Yani yaklaşık 1/4'ü popülerlikten olumlu etkilendiğini söylemişler duyulduğu zaman. Ama diğer bir yandan %22'lik bir kesimse tam tersine eğer bir yatırım aracı çok konuşuluyorsa onu şüpheli bulurum demiş bu araştırmada. Aslında burada yatırımcı yatırım aracı mı tepki veriyor yoksa kalabalığın o sürü psikolojisini yarattığı psikolojiye mi tepki veriyor size göre? Bununla başlayalım.
1: Evet, şimdi tabii önce Odea Bank'ın Konda işbirliğiyle değil mi gerçekleştirdiği evet. O finansal okuryazarlık ve yatırımcı davranışları anketi. Bence önemli bir anket. Ben de şöyle bir göz attım, onu söyleyeyim. Bir defa Türkiye'deki yatırımcı davranışlarını analiz ediyor. Önemli. Aynı zamanda tabii burada yatırımcılar bir yatırım yaptıkları zaman bunun arkasında hangi ekonomik, hangi sosyal, hangi psikolojik nedenler var onları da ölçüyor. Bence çok son derece detaylı yapılmış bir araştırma çalışma. Onu söyleyeyim. Şimdi tabii burada popülerlikten bahsettin değil mi sen? Hı hı. O araştırmanın sonuçlarından evet, bir tanesi de. Evet yani eğer bir yatırım aracı sosyal medyada çok konuşuluyorsa, popülerleştiyse genelde yatırımcıların %25'i değil mi? 1/4'ü
0: falan.
1: Evet bu popülerlik yani yaklaşık %25'i ikisi beraber
0: evet,
1: yani.
0: İkisi beraber.
1: Güven duyuyor değil mi? 15, evet. 10 daha %25'i yani 1/4'ü bu popülerliğin kendi yatırım kararlarını olumlu etkilediğini söylüyorlar. Şimdi tabii burada davranışsal finans devreye giriyor ama önce tabii onun biraz ben şöyle bir baktığım için alt detaylarına, alt kırılımlarına da bakmak lazım. Bunu söyleyenlerin çoğu aslında daha az tecrübeli yatırımcılar ve eğitim düzeyi biraz daha düşük yatırımcılar. Yani daha az tecrübeli olup da yatırım konusunda ve eğitim düzeyi biraz daha düşük olan insanlar popüler olan yani sosyal medyada çok konuşulan yatırım araçlarına daha fazla ilgi gösteriyorlar gibi bir sonuç çıkabiliyor buradan. Ama öte yandan da daha tecrübeli yatırımcılara baktığınız zaman orada bir oran verdim.
0: %22
1: yani orada baktığımız zaman daha tecrübeli yatırımcılarda popülerlik ön planda değil o kadar. Yani işte diğerin ön planda değil. Bence bu da önemli bir şey.
0: Şüpheli yaklaşıyormuş.
1: Şüphe işte %22'si evet. Onu söyleyeyim şüpheli. Yanlış anlaşılmasın. %22'si şüpheli yaklaşıyor ve evet. Tedirgin oluyor evet. Bununla. Dolayısıyla tecrübeli yatırımcılar popüler araçlardan, sosyal medyada çok konuşulan yatırım araçlarından daha tedirgin oluyorlar. Yani bunlar tabii hep yatırım kararlarında psikolojinin etkisiyle ilgili. Onu söylemek lazım. Yani sadece tabii insanlar verilere bakıp karar vermiyor. İşte ne bileyim bilançoya bakıp, faiz oranlarına bakıp, makro faktörlere bakıp ondan sonra karar vermiyorlar. Çevresindeki değil mi? İnsan davranışlarından da etkileniyorlar. Şimdi bunlarla ilgili tabii birçok şey var. Davranışsal finans devreye giriyor burada. Birçok aslında bunların altında birçok kavram, bir teori var işte. Bahsederiz ileride ona. İşte FOMO var, ondan sonra loss aversion var, ondan sonra işte sürü psikolojisi var, herding var. Demin senin biraz önce söylediğin, yayından önce confirmation bias denilen bir şey var. Doğrulama yanlılığı, ondan sonra aşırı güven yanlılığı var. Bunlardan da bahsederiz ama ben bir de şöyle bir giriş yapayım. Şimdi tabii insanlar genelde yatırım yaparlarken neye bakıyorlar? İşte sen de yıllardan beri sektörün içindesin. Tek baktıkları şey aslında ne? Getirisine bakıyorlar değil mi? Bir fon alacak veya bir hisse senedi alacak. Son işte 3 ayda, 5 ayda neyse son 1 yılda ne kadar getiri sağlamış? Çok yüksek getirisi varsa işte ben de bunu alayım diye düşünüyorum. İkincisi tabii getiri derken de burada Türkiye'de biraz tabii finansal okuryazarlık düşük olduğu için de yani tabii nominal getiriler var, bir reel getiriler var. Aslında önemli olan değil mi? Reel getirilerdir. Yani siz bir arındırılmış getiri. Siz bir yatırım yaparsınız. Bir hisse senedi alırsınız 10 liraya. Yıl sonunda 15 liraya sattınız. %50 getiri sağladınız ama bu nominal getiridir. Dolayısıyla enflasyon da %50 olursa o bir yıl içinde aslında sizin satın alma gücünüz aynı kalıyor. Reel olarak hiçbir şey kazanmamış oluyorsunuz. Dolayısıyla burada tabii reel getiriler ön planda olması lazım. İnsanlar sadece getiriye bakıyor. Getiride de nominal getiriye bakıyor. Bir de aslında en önemli şey ne? Burada risk. Risklere bakmıyorlar. Yani normalde finansta baktığınız zaman işte deriz ki biz risk and return are twin sisters. Yani ikiz kardeş gibidir. Risk ve getiri beraber değerlendirilir. Dolayısıyla insanlar risklere bakmıyorlar ki halbuki biz aslında riskleri matematiksel modellerle ölçebiliyoruz. Riskler derken işte sistematik riskler var, sistematik olmayan riskler var, betalar var, volatiliteler var. Neyse şimdi çok teknik şeylere girmek istemiyorum ama bunlar matematiksel modellerle ölçülüyor. Veya işte ne bileyim fon alacaksınız değil mi? Fonların risk seviyeleri var değil mi Türkiye'de, TEFAS'ta? 1'den 7'ye kadar yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ama kimse onlarla ilgilenmiyor. Sadece getiriye bakıyor. En yüksek hangisi getiri sağlamışsa öne bir şey oluyor, yönelim oluyor. Onu almak istiyor. Şimdi bir ölçebildiğimiz risk var. Bunları ölçebiliyoruz. Ona bakmıyorlar. Bir de senin yayının başında söylediğin gibi hatta bu podcast'in de ana konusu yatırımlarda bir de ölçemediğimiz gizli risk var değil mi? Nedir bu gizli risk de? İnsan psikolojisi, insan zihni öyle değil mi? Şimdi bir ölçtüğümüz risk var bir de ölçemediğimiz risk var. Çünkü niye? İnsan zihni işte çok etkilendiği psikolojik belli davranışlar var. Bir sürü psikolojisinden etkileniyor işte FOMO var. Ondan sonra ne bileyim loss aversion dediğimiz şeyler var, kavramlar var. Dolayısıyla o zaman tabii burada davranışsal finans tam anlamıyla işin içine giriyor. Yani hepsini beraber değerlendirmek lazım.
0: Şimdi biz burada yatırım odaklı podcast'i yaparken daha önceki bölümlerde de hep izleyenlerimize, dinleyenlerimize şey dedik. Merak ettiğiniz bir şey varsa başınıza bir durum geldiyse yazın. Şimdi bir takipçimiz de şöyle demiş bize. Artık yatırım yaparken grafikten çok insanları takip ettiğimi fark ettim diye yazmıştı. Şimdi çünkü sürekli bir yorum, bildirim, sosyal medyada bir akış ve korkunç bir akış var. Bazen kendi kararını mı veriyorsun yoksa kalabalığın duygusunu mu kapıldığını ayırt edemediğini söylemiş bu takipçimiz, dinleyicimiz. Tabii ki ben de bunu çoğunlukla insanların karşılaştığı bir durum bu. Şimdi FOMO neden mantığı bu kadar hızlı devre dışı bırakıyor? Aslında ilk oradan başlayayım. Sizin anlattıklarınız istinaden farklı davranış biçimleri de var onu da soracağım ama FOMO mantığı neden bu kadar hızlı devre dışı bırakıyor?
1: Önce FOMO ne? Kısaca bir açıklayalım değil mi? Fear of missing out. Yani ne demek? Kaçırma korkusu. Nedir bu kaçırma korkusu? Yani şöyle bir şey aslında nasıl da örnek verebiliriz? Mesela bir mağazada çok büyük bir indirim görürsünüz değil mi? İnsanların ihtiyacı olmasa bile görüyorum ben orada. Orada kuyruk olur böyle değil mi? İşte yani ben indirim var işte bunu kaçırmayayım. Yani ihtiyacın var mı yok mu bilmiyorsun ama orada bir indirim var öyle değil mi? Ondan sonra onu kaçırmamak için o kuyruğa girer. Finans piyasasında da bu böyle aslında nedir? Mesela bir hisse senedinin şeyi çok arttı, fiyatı çok arttı. %200 arttı ondan sonra. İnsanlar şöyle bir şey oluşuyor bilinç altında. Ya herkes kazanıyor, ben bunu kaçırmayayım değil mi? Bu son zamanlarda da bunu çok gördük aslında. Bunun örneği nedir? O zaman trene binmek istiyor değil mi? Altın fiyatlarını veya gümüşü örnek verebiliriz aslında. 2025 yılı başında altın, ons altın $2,500 falandı yani kabaca söylüyorum. 2026 Ocak ayında değil mi? $5,500 kadar çıktı. Herkes altın konuşuluyor sosyal medyada. Ondan sonra tabii bunu etkileyen bazı temel faktörler var aslında ama işte bu yatırımcılar o temel faktörlerle ilgilenmiyor. Herkes altından çok kazandı. Aman ben de kazanayım. Kaçırma korkusuyla $5,500 altın aldılar mesela. Veya gümüş değil mi? $30-40 gümüş $120 kadar çıktı onsu. $120 gümüş olan var. Şimdi gümüş ne kadar en son? Herhalde $70'lara düştü. Gümüş, altın 4500'e düştü.
0: Gümüş konusunda bir örnek vereyim. Şimdi örnek derken başımıza gelen şeylerden onun için soracağım. Ne kadar profesyonel, ne kadar eğitimli, ne kadar finans piyasalarında olursan ol. Özellikle mesela gümüş konusunda 25'lerden 75'lere gelmiş. Aa çok fazla gidiyor diye alan çok profesyonel gördüm ben. Şimdi çok biliyor, çok uzun yıllar profesyonelce yapmış, fon yönetmiş düşünün. Fakat o bile kapılabiliyor. Bunun altında yatan nedeni i̇şte, merak ediyorum.
1: İşte altında yatan neden?
0: Ne kadar eğitirsen, ne kadar profesyonel, ne, tamam, ne
1: işte,
0: olursan
1: FOMO, ol. Kaçırma korkusu.
0: Bu yani, giriyor.
1: Tabii
0: nasıl
1: ki o giriyor
0: devre
1: yani.
0: Nasıl bırakıyor o zaman?
1: Mantık işte insanın burada açgözlülüğü aslında. Hmm. Finans sektöründe de hep ben verdiğim derslerde de anlatıyorum. Ne istiyor insan zihni, insan beyni? En dipten alayım, en tepeden satayım. Hmm. Psikoloji en dipten alayım, en tepeden satayım. Bunu başarabilen ne bir fon yatırımcısı kimse yoktur. Yani böyle bir şey bunu başarabilen belki hayatta bir kere denk gelir. Ama öyle en dipten alayım, en tepeden satayım, en dipten alayım, en tepeden satayım bunu yapamaz. Yani biraz tabii insanlar kendisini eğitmesi lazım. Dolayısıyla yani ben tabii çok bilmiyorum o kadar ne kadar çok profesyonel yatırımcı gümüş 30 dolarlardan işte 100 dolarlara çıktığı zaman o üst seviyelerden aldığını. Ama varsa demek ki onlar aynı şekilde işte bu şeye yenilmişler, FOMO'ya yenilmişler. İşin içinde işte çok önemli olan davranışsal finans insanın beyni giriyor. Yani aslında ne diyebiliriz? Aslında yatırımlarda yani işte risk her zaman piyasadan kaynaklanmıyor. İnsanın psikolojisi de zihni de çok önemli burada bir yer kaplıyor. Yani işte burada tabii sadece o değil ki. İşte FOMO'dan bahsettik öyle değil mi? Onu örnek verdik. Ondan sonra da ne devreye giriyor? Herding behavior dediğimiz bizim sürü psikolojisi öyle değil mi? İnsanlar sürü psikolojisine kapılıyorlar. O da çok önemli. Yani insan neyi neden aldığını bilmiyor. Yani normalde bir şeye yatırım yaptığınız zaman değil mi? Önce bir analiz yaparsınız, temel analiz yaparsınız. Belli faktörlere bakarsınız ama sürü psikolojisinde insanlar hiç bunu bilmiyor. Yani diyorlar ki herkes alıyor. Demek ki bunların bir bildiği vardır. Dolayısıyla ben de alayım. Ondan sonra bunu da yaptıktan sonra işte FOMO, sürü psikolojisi. Ondan sonra ne geliyor aslında? Şey diyebiliriz, confirmation bias. Nedir yani o da? Teyitleme aslında doğrulama. Tam tabii Türkçe bunların karşılıkları yok ama doğrulama yanlılığı. Yani sen şimdi bunu anıları aldın. Evet. Dolayısıyla kendin sosyal medyada haberler görüyorsun. Kendini teyit eden yani aldığın için bunları diğer olumsuz haberleri ignore ediyorsun. Görmemezlikten giriyorsun. Kendini teyit eden haberleri görüyorsun.
0: İyi ki yapmışım.
1: Evet iyi ki ama aslında çok da belki de farklı haberler de var ama onları ignore ediyorsun. İşte buna da confirmation bias deniyor. Ondan sonra aslında tabii bazen şey de oluyor. Ne yapıyor insanlar? Özellikle tabii bu daha çok daha acemi yatırımcılarda da olur ama bir iki tane doğru hareket yapıyor finans piyasasında. Ondan sonra çok kendine güven geliyor. Çok kendine güven geldikten sonra da daha fazla risk alıyor. Daha fazla kaldıraç alıyor. Ondan sonra kazandığı işte belki neyse ne kadar kazandıysa hepsini tek seferde kaybediyor. Ona da over confidence deniyor. Yani aşırı özgüven deniyor. Dolayısıyla bunlar tabii ki yapılan hatalar.
0: Peki şu var mı? Mesela bir insan, bir kişi kendi parasını yönetirken ki aslında burada çok mu net çıkıyor acaba? Bir başkasının parasını yönetirken yapmış olduğu disiplini kendi parasını yönetirken yapamıyor. Yani terzi kendi söküğünü dikemiyor. Bu da mı finansal
1: etkisi? Yani tabii o da onun etkisi oluyor. Yani bir defa işte orada kendi paranızı yönetirken belki psikoloji daha çok devreye giriyor. Yani başkasının parasını yönetirken siz onu yani yönetiyorsanız öyle değil mi? İşte portföy yöneticisiniz. Portföy yöneticinin uyguladığı belli kurallar var öyle
0: daha
1: değil mi?
0: Daha soğukkanlı mı, disiplinli mi bilemiyorum.
1: Ya tabii ama zaten onların zaten uyguladıkları belli kurallar var. İşte aktif fon olabilir, pasif fon olabilir. Neyse pasif fonlar daha uzun vadeli fonlar, aktif fonlarsa bunlar belli kurallara göre hareket ediyorlar. Dolayısıyla o kurallar neyi gerektiriyorsa onu yapıyorlar. Ama siz kendi paranızı yönettiğiniz zaman yani eğer bu disiplini uygulayabilirseniz, kendiniz bu kuralları koyabilirseniz, o disipline de sadık kalabilirseniz tabii ki başarılı olma şansınız ne olur? Artar. Ama tabii biraz zor oluyor. İnsan kendi parası olduğu için kendi psikolojisi devreye giriyor. Görse bile mesela ne oluyor? Ha mesela çok önemli loss aversion var. Bence çok önemli bir şey o da. Nedir o da loss aversion? Yani kaybınızı şey yapıyorsunuz.
0: Görmezden
1: giriyorsunuz. Şöyle tam tabii Türkçe karşılığını bulamadım. Aklıma gelirse söylerim, şu anlatayım. Yani insanlar mesela bu çoğu insan için geçerli. 100 lira kazandınız, bir mutluluk duyuyorsunuz. Ama aynı 100 lira kaybettiğinizde çektiğiniz acı duyduğunuz mutluluktan daha fazla. İşte buna loss aversion deniyor. Tam Türkçe karşılığını bulamadım.
0: Ama
1: özür
0: anladık,
1: dilerim.
0: Tamam.
1: Ondan sonra yani siz kaybınızı averse ediyorsunuz o anlamda. Yani o zaman ne yapıyorsunuz? Siz bir kayıp mı yaşadınız? Mesela %20 kaybınız var. Dolayısıyla siz eğer o anda o %20 kaybı satarsa yani orada pozisyonunuzu kapatırsanız o kaybınızı ne yapıyorsunuz? Kabul etmek durumunda kalıyorsunuz. O zaman derler ya insanı hayatta yaşatan bir umuttur. Öbür türlü ne yapıyor? Ya dönerse ya o umut devam ediyor. Ama %20 kayıp %30 oluyor, %40 oluyor. Ama öbür türlü siz onu orada kesseniz belki o daha fazla kayıptan kurtulacaksınız. Ama eğer onu kestiğiniz anda çok büyük bir ne hissedeceksiniz? Acı hissedeceksiniz işte buna da.
0: Tabii
1: loss aversion deniyor buna. Yani insanların kayıplardaki acıları kazançlardaki mutluluğa göre çok daha şiddetli hissediyorlar.
0: Yani aşırı düşmüş bir senedi ve yatırım aracını satamama nedeninin bir tanesi bu psikolojik davranış şekli.
1: Aynen öyle.
0: Peki şimdi bu yatırım kararlarında insan zihni en çok hangi anda kontrolü ele geçiriyor? Yani siz dediniz kazanç mı kayıp mı veya belirsizlik mi? Yani hangi anlarda kontrol insan zihninde oluyor? Yani belirsizlik ortamında geri mi çekiliyor, kazançta mı, aslında, kayıpta mı?
1: Aslında bunun cevabını aslında biraz önce tam verdik ama üçünde de aslında
0: bir de belirsizlik var.
1: Tabii insan zihni burada yatırım kararlarını üç durumda da etkiliyor. Hem kazanç durumunda, hem kayıp durumunda, hem belirsizlik durumunda. Mesela kazanç durumunda da işte ne olabiliyor mesela? Disposition effect diye bir şey var.
0: O nedir?
1: Disposition effect'te yani eğilim etkisi gibi. Şu eğilim etkisi de şu demek aslında. Siz yine bu loss aversion'la beraber siz bu sefer kar elde ettiğiniz zaman diyorsunuz ki kar cebe yakışır.
0: Evet.
1: Hemen onu realize etmek istiyorsunuz. Ama kaybınız olduğu zaman da o kaybınızı kabul etmiyorsunuz. Pozisyonunuzu işte loss aversion'a da tutuyorsunuz. Yani dolayısıyla burada aslında baktığımız zaman hepsinde etkili ama yani literatüre, davranışsal finans literatürüne baktığınız zaman işte bence bu loss aversion bir tık daha öne çıkıyor. Ama belirsizlik durumunda da insanlar bu sefer herding behavior yapabiliyor. Ne yapıyor? Yani sürü psikolojisi. Diğer insanlar ne yapıyor? Ona göre, çünkü piyasa belirsiz. O zaman ne yapıyorsunuz? Ya diğer insanlar ne yapıyor? Ona göre hareket etmeye çalışıyorsunuz. İşte o da davranışsal finansta karşılığı nedir? Sürü psikolojisi, herding behavior. Ama kayıp anında da dediğim gibi en önemli şey loss aversion.
0: Hepsinin bir karşılığı var.
1: Aslında bir karşılığı var ama bence hepsinde etkili. Ama burada en etkili olan bence kayıp anındaki loss aversion. Evet.
0: Peki şimdi bizim beynimiz hayatta kalmak için evrimleşti. Zaten birinci güdümüz hayatta kalma güdüsü. Yani böyle o yüzden hayattayız. Ama yatırım dünyası şöyle. Mesela hayatta kalma güdüsü var ama yatırım dünyası soğukkanlı kalanları ödüllendiriyor. Yani daha disiplinli, daha soğukkanlı. Şimdi bu içgüdüsel tarafımıza nasıl başa çıkıyoruz? Ben onu da sormak istiyorum size.
1: Vallahi tabii yatırım dünyası aslında içgüdüleri değil neyi? Aslında çok temelde disiplini ödüllendirir. Soğukkanlı olmak lazım. Hep söyleniyor. Yani ne demek? Piyasa düştüğü zaman paniklememek lazım. Ondan sonra piyasa yukarı çıktığı zaman da aşırı coşkuya kapılmamak lazım. Bizim eski zamanımızda gel gel yapıyor falan derlerdi. Evet. Borsada belki bir hatırlarsınız sen de. Aman dikkat et. Yani borsa yukarı giderdi.
0: Bu tahta gel gel yapıyor.
1: Tabii gel gel yapıyor. İşte fiyatlar biraz arttı. Ne demek yani gel gel yapması? Yani insanlar alsın biz oradan malı satalım derlerdi. Dolayısıyla tabii bunlar tabii önemli şeyler ama yani burada tabii çok önemli bence bir tanesi de portföy çeşitlendirmesi yapmak. Yani riskinizi bilmek. Bunlar önemli. Tabii ama senin söylediğin gibi yani beyin her zaman hep şey odaklı, profit maximization odaklı. Dolayısıyla insan yatırım kararları verirken son derece zorlanıyor. Ama öte yandan tabii algoritmalar, belki konuşuruz, makineler devreye giriyor. Değil mi? Algoritmaların FOMO'su var mı?
0: Yok.
1: Yok değil mi? Duygu yok. Açgözlülüğü var mı? Yok. Duygusu falan yok. Panik yok değil mi? Panik yapmıyorlar. Dolayısıyla belli bir kurallar çerçevesinde alıp satıyorlar.
0: Şimdi insanlar yatırım yaptığında da şöyle şeyler çıkıyor mesela. Para kazanmanın verdiği bir keyif tamam var ama ben demiştim hissine de tutunuyorlar gibi duruyor. Yani o para kazanmanın, hani hepimiz yaşadığımız için söylüyorum, hissi bir tarafa, kendi içimizde saklamak yerine bak ben demiştim yükseldi gibi bir nasıl diyeyim, kendi tatmin etme ya da egonu tatmin etme, bilemiyorum onu. Peki bu durum sizce yatırım kararlarında ego yani? Ne kadar belirleyici?
1: Ego tabii sadece yatırım kararlarında değil, insan hayatında da çok var. Evet. Tabii egolu insanlar var, daha az egolu olanlar var. İşçi olmayanlar da var ama yani genelde...
0: Egonun yatırım dünyasındaki yerini sorayım.
1: Yeri, evet tamam, insan hayatında da yeri var, yatırım dünyasında da yeri var. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Değil mi işte bu teknik analiz yapanlar var. Ben de tabii çok uğraştım öyle 25 sene önce falan filan algoritmalarla, şunlarla bunlarla. İyi de bilirim o işleri de. Şimdi mesela nedir orada klasik söylem? İşte fiyat 20 lirayı yukarı aşarsa 22 liraya gitme potansiyeli var. 20 liranın aşağısında da 19 TL baskısı oluşur. Şimdi buna baktığınız zaman bunda yanılma payı var mı? Yok. Yani fiyat tabii 20 liranın yukarısında kalırsa 22 liraya gider. 20 liranın aşağısında da 19 liraya gider. Çok yani burada hiçbir yanılma payı yok. Şimdi insanlar bunları söylüyorlar. Ondan sonra da ne diyor? Fiyat 22 lirada olsa ben bildim falan. 19 liraya da düşse ben bildim diyor. Ve aslında yani akıllı bir çocuk bile buna güler yani. Burada zaten yanılma payı yok. İşte bu ego devreye giriyor burada. Hmm. İşte ben bildim. Bu insanın egosu yani buna biraz işi bilen ufak çocuklar bile güler. Ya yani 20 liranın aşağısında fiyatta bir 21-22 lira olur. 20'nin aşağısında da 19 lira olur. Yani belki teknik olarak bu söylenir. Orayı yukarı kırar söyle olur falan da ondan sonra işte
0: oraya devreye giriyor.
1: Hayır, ondan sonra işte hangi durum gerçekleşirse gerçekleşsin o durumu alıp kesip işte ben bildim söylemiştim falan demek zaten yanılma payın yok. Yukarıda gitse sen haklı olacaksın, aşağıda gitse haklı olacaksın.
0: O zaman ego giriyor işin içine.
1: Tabii ego giriyor. Bir de tabii insanlar şu da var yani. Niye mesela stop loss'u, stop loss önemli bir disiplindir değil mi? Zararı kes. Yani siz bir pozisyona girerken nedir bu? İşte ne bileyim bir formasyon görürsün. Hı-hı. Bir formasyon görürsün. Oranın aşağısında ciddi belki bir aşağı düşüş potansiyeli vardır. İşte 10 TL'nin altında ben stop loss olacağım dersin.
0: Çıkacağım.
1: Yani daha çıkacağım dersin. Pozisyonu kapatacağım dersin. Daha fazla zarara katlanmamak için. Ama insanlar bunu uygulayamıyor. Niye uygulayamıyor? İşte yine ego devreye giriyor. Sen şimdi orada bir pozisyona girdin ya. Senin zarar etmen ne demek? Yanılman demek. Hı. Öyle değil mi? Zarar etme. O zaman realize ediyorsun zararını. O zaman sen pozisyona niye girdin? Yukarı gidecek diye. Değil mi? Egon var. İşte ben bilirim. Bu yukarı gidecek diye. Ama orada stop loss'u uygulaman, disiplinle uygulaman. Neden uygulayamıyorsun? Zarar etmen demek. O şeyi yanılman demek. Egonun yanlış...
0: Egonu yaralamak.
1: Evet demek. Aynen egonu yaralaman demek. Dolayısıyla o yüzden mesela bazen uygulamıyor. Hep tabii bunlar hepsi şeyle ilgili. İşte davranışsal, finansla ilgili veya işte demin söylediğim şey. Overconfidence değil mi? Bias. Overconfidence de aşırı güven. O da altında ego var yani. İşte iki tane doğru işlem yapıyorsun. Birden ondan sonra... Evet tabii çok aşırı güveniyorsun kendine. İşte ben şöyle yaparım böyle yaparım ondan sonra... Olmuyor tabii.
0: Peki bu da çok sık karşılaşan bir durum soracağım size. Şimdi aynı veri var, aynı grafik var. Matematik bir tane değil mi? Grafik aynı, veri aynı, her şey aynı. Fakat iki yatırımcı bunları farklı görüyor. Aynı veri kişi başka kişi yukarı diyor, aynı veriyi gören hayır diyor. Şimdi bu tamamen farklı kararlar nasıl verilebiliyor? Yani bu da enteresan bir konudur çünkü. Yani bir tane grafik var. Ama milyonlarca
1: veya,
0: yatırımcı var.
1: Tabii yani grafikte bir tane
0: veya
1: grafik
0: veri.
1: Var ama o kadar çok indikatör var
0: veri.
1: Ki her indikatörde farklı şey söylüyor
0: neden
1: orada.
0: Neden tamamen farklı kararlar verebiliyor
1: ya ben
0: insanlar?
1: Ben buna çok şaşırmıyorum. Neden şaşırmıyorum? Şundan şaşırmıyorum. Yani birincisi mesela şöyle düşünelim. Grafik de olabilir. Hı-hı. Bir tane grafik var ama farklı indikatörler var. Farklı indikatörlerde farklı şeyleri söylüyor. Birisi al der, birisi sat der. Tonla indikatör var. Her indikatör aynı şeyi mi söylüyor? Bir alakası yok yani. Bir de mesela bilanço gelir tablosuna baktığınız zaman şimdi bilanço gelir tablosu inceliyorsunuz. Sen bakıyorsun bir bakıyorsun işte bu EBITDA marjları çok önemlidir. FAVÖK marjı, hı hı. Faiz amortisman vergi öncesi kar. Satışlara göre şirket işte EBITDA marjını faiz amortisman vergi öncesi karını arttırıyor mu? Bu önemli bir şeydir yani şirket için. Bir bakıyorsun sen orada arttırıyor. Hı hı. Dolayısıyla bu şirketin iyi performans gösterdiğini gösterir. İyi performans olduğunu gösterir. Ama ben de bir bakıyorum bu sefer borçluluk oranlarına şirketin tamam öte yandan EBITDA marjını arttırıyor ama evet. Şirketin borçluluğu da artıyor değil mi? Riskleri de artıyor. Ben de diyorum ki bu sefer bu şirket borçlu bir şirket. Mesela net borç bölü şeyi EBITDA'sını arttırıyor dedik. 6'ya geldi 7'lere geldi bu riskli olduğunu gösterir 4'ten 5'ten sonrası falan. Kabaca söylüyorum sektörlere göre değişir. Şimdi ben o veriyi görüyorum.
0: Ben başkasını görüyorum.
1: Sen başkasını görürsün. Ha. Zaten herkes aynı veriyi görse hem alacağım satıcı olur mu?
0: Doğru. Bir tane alır veya
1: satıcı
0: olur.
1: Biz o zaman gelecekteki beklentiler farklı öyle değil mi? O zaman herkes alır, herkes satar. Yani piyasa dediğimiz şey de aslında
0: oluşmaz.
1: Ne bu? Oluşmaz. Yani.
0: Peki insan kendi zaaflarını nasıl fark edebilir? Yani burada tabii biraz öz disiplin veya öz farkındalık mı lazım?
1: Kendi psikolojisini tanıması lazım. Yani o tabii kolay bir şey değil ama kendi
0: çok uzun bir konu tabii.
1: Tabii yani tam aslında benim mesela. Uzmanlık alanım da değil. Yani belki bunu şeyi sormak lazım daha çok. Psikologlara falan sormak lazım ama tabii kendi psikolojisini tanımak lazım. Yani bir yatırım yaptığı zaman öyle değil mi? Ben bu yatırımı neden yapıyorum? İşte FOMO'ya mı kapıldım? Sürü psikolojisim var arkasında. Temel analize göre mi alım yaptım? Öyle değil mi? Veya geriye dönük verdiğiniz kararlar var değil mi? Onları geriye dönük doğru mu vermişim, yanlış mı vermişim? Anca böyle zaaflarınızı neden aldım, neden sattım falan
0: böyle
1: olabilir. Ama tabii bu en doğru cevabı bence insan kendi zaaflarını nasıl bulur? Psikologlar vermesi çok doğru. Yani şimdi ben onun tam uzmanı değilim.
0: Ben merak ettim, sordum o soruyu da. Bir de şimdi bugün geçmişe döndüğünde biz mesela rakamları hatta çok eskilerden böyle bir tane küçük çağrı cihazı gibi vardı. Arada oradan görürdük çok eskilerden.
1: Ben bir şey anlatayım. Eski dedin tamam.
0: Eskiden görürdük fakat günümüzde olay öyle değil. Şimdi sürekli bir ekran içindeler. Elimizde telefon var, grafikler var, anlık yorumlar var. Ne bileyim bildirimler devamlı geliyor. Ve sürekli işlem yapmak isteği doğuyor. Şimdi sürekli işlem yapma isteği kontrol hissi mi veriyor, yoksa bazen sadece kaygıyı yönetmeye çalışma biçimi mi oluyor bu? Yani sürekli işlem yapma isteği kaygıyı yönetmek için mi, yoksa kontrol hissi için mi sizce?
1: Şimdi sen eskiden örnek verdin. Ben de biraz eskilerden örnek vereyim. Yine 90'lı yıllar. Ben işte Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Kadıköy Maarif Koleji'nde. Ondan sonra o zamanlar tabii şey yok. Exapi sistemi yok borsada. Hı hı. İnternet falan filan yok. Fiyatları nereden görüyoruz? Teletex vardı. Evet. Hatırlarsın. Teletex'ten 15 dakika gecikmeli. Ben de çok meraklıyım lise 2, lise son borsaya falan. Bizim Maarif Koleji'nden abilerimiz var. Benim tabii çok kuzenlerim falan. De herkes, ailede çok var Kadıköy Anadolu mezunu. Dolayısıyla abilerimizi tanıyoruz oradan. O zamanlar seans odaları vardı. Ondan sonra işte Bahariye'de Koç Bank var. Koç Bank'ın altında böyle büyük bir seans odası var. O çaylar, kahveler falan, insanlar oturuyor. Güzel bir ortam. Ben de lise 2, lise sondayım. Abilerimiz beni oraya sokuyor. Hatta şey oluyor. Bir hisse senedi aldın sattın. Ordino imzalanıyor falan. Hatırlarsın belki, bilmiyorum.
0: Hatırlıyorum.
1: Ondan sonra. Peki şimdi o zaman baktığınız zaman ya fiyatları sadece Teletex'ten görebiliyorsunuz veya seans odasına gideceksiniz. Ama orada da o zamanlar ben çok net hatırlıyorum. Borsanın da güzel yılları 94'ten önce, 92 falan iyi güzel yıllar borsanın. Ondan sonra işte insanlar orada, birisi diyor ki, hiç unutmam tabii, orada şey var, bir tane dealer var, Vedat Bey'di ismi, hiç unutmuyorum. Bir de onun broker'ı var İMKB'de. O zaman broker'lar var yani.
0: Evet, İMKB'de. İşte,
1: 2000'e falan uğraşmış, ulaşmıştı o zamanlar. Tabii Exapi sistemi olmadığı için. Şimdi birisi diyor ki Vedat Bey diyor 1000 not A hisse senedi alayım. Öbürü diyor ki 5000 not ben alayım. Öbürü diyor ki 10.000 not ben alayım. Öbürü diyor ki 20.000 not ben de alayım. Adam ne aldığını bilmiyor. İşte bu da sürü psikolojisi mesela. O zamanlar da var bu işler ama şimdi bu zamanla o zamanı mukayese ettiğimiz zaman
0: i̇şte
1: sosyal,
0: tabii yani
1: sosyal medya yok. Yani siz işte herkes de seans odasına gitmiyor o zamanlar. Dolayısıyla davranışsal finans, insan psikolojisi, insan zihninin etkileneceği şey yok. Faktörler yok ama şu an öyle mi? Yani bu an, şu an işte Twitter'ı var, sosyal medyası var. Teknoloji o kadar çok gelişti ki cep telefonunuzdan, değil mi? Hisse senedi, her şeyi, sadece hisse senedi değil canım. Eurobond alıp falan satabiliyorsunuz. Dolayısıyla sosyal medyada gördüğünüz yorumlar
0: kaygıyı daha mı çok
1: yapılan,
0: arttırıyor bunlar?
1: Tabii ki yani insan psikolojisi.
0: Yani daha
1: insan,
0: çok böyle
1: tabii
0: işlem
1: ki,
0: yapma isteği.
1: Ha, şimdi anlatayım. Tabii ki hem işlem yapma isteğini getirir hem de aynı zamanda insan psikolojisi daha fazla etkileniyor. Eskiden öyle değildi. Bir de şöyle bir şey var Türkiye'de maalesef. Şeyde, sosyal medyada çok fazla dezenformasyon oluyor. Hı hı. Bilgi kirliliği oluyor. Yalan yanlış bilgiler veriliyor, öyle değil mi? Burada çünkü önemli olan orada ne? İşte yayınların izlenmesi. Kimse de hiçbir şeye bakmıyor. Aman izleniyor mu? İzleniyor. Rating var mı? Var falan filan. Dolayısıyla insanları da çok yanlış yönlendiriyorlar. Hmm. Tabii ki insanların kafası karışıyor yani. Yani normal bir insanın bile kafası karışır. Son derece normal. Bir de bu tarafı var yani. Bu da son derece tabii insanları yanlış yönlendiriyor. Ha, böyle olunca da tabii burada kaygı devreye giriyor. Ondan sonra o yüzden kontrol etme devreye giriyor. Hı-hı. İnsanlar ekrana daha fazla bakıyor ve o zaman aman yanlış mı yapıyorum falan
0: panik
1: derken aşırı işlem yapma isteği doğuyor insanlarda. Bakın söylüyorum, bütün akademik çalışmalar özellikle hisse senedi piyasalarında ne kadar çok işlem yaparsanız kaybetme olasılığınızın o kadar fazla olduğunu gösteriyor. Bu çok net bir defa. Yani siz günde, hele bundan sonra yani hadi bizim o eski zamanlarda bireysel yatırımcılar için belki daha kolaydı. Makineler yoktu, algoritmalar falan filan yoktu. Hele şimdi makineler var, algoritmalar var. Gün içinde alayım satayım, alayım satayım falan filan. En sonunda paranızın büyük, ya bütün akademik çalışmalar bunu gösteriyor. Büyük bir kısmını kaybediyorsunuz yani.
0: Peki burada şimdi mesela bir yatırımcı psikolojik hatalarını azaltmak istiyor diyelim. Bu bahsettiğiniz konular. Kendi basit bir sistem kurmak istiyor. Yani basit bir sistem istiyor. Bu sistemin temelinde size göre hangi kurallar olmalı? Yani ne dedik? Soğukkanlılık, disiplin. Peki başka hangi
1: yani
0: kurallar?
1: Yani en önemlisi bence bir defa önce... Yani
0: mesela ya da çok fazla ekrana bakmamak. Bilmiyorum. Ya
1: önce
0: hangileri?
1: Bir defa risk profili nedir? Risk algısı nedir? Risk toleransı nedir? Onu bilecek. Tabii en önemlisi o. Yani sen nedir? Söyleriz biz finansta. Risk lover mısın? Hı-hı. Riski seviyor musun? Hı-hı. Risk averse müsün? Riski sevmiyor musun? Veya risk neutral mısın? Riske karşı neutral müsün? Yani şimdi riski sevmeyen bir yatırımcı, risk averse, hiç risk istemeyen bir yatırımcının gidip riskli enstrümanlara yatırım yaptığı zaman bu yatırımcı kafasını yastığa koyduğu zaman geceleri rahat uyuyamaz. Dolayısıyla bu insan riskli enstrümanlardan kaçınacak bir defa. Çok net, öyle değil mi? Dolayısıyla bir defa riskini bilecek, hangi risk düzeyinde olduğunu bilecek. Ve burada en önemlisi, bir yatırım yaptığınız zaman yani ne kadar kayba tahammül edebilirsiniz? Bu çok önemli bir şey yani. Ama insanlar hiç bunları yapmıyor. Yani ben işte burada ne bileyim 100 lira yatırdım. Yani ben 20 lira kayba tahammül edebilirim diyorsa, o zaman o 20 lira kayba kadar rahat olur.
0: Bu ikinci
1: ama birisi kura. Tabii 10 lira kayıptan sonrası beni rahatsız ediyor diyorsa, o zaman ona göre pozisyon alacak. Bir defa stop loss'unu işte ona göre belirleyecek. Çok önemli.
0: Bu da üçüncü kural diye.
1: Tabii ondan sonra nerede take profit yapacak? Bunların hiçbirisi belirlenmiyor değil mi? Nerede ben karımı alacağım? Bu çok önemli. Bir de tabii en önemlisi, nasıl yatırımcısın sen? Kısa vadeli yatırımcısın mı? Uzun vadeli yatırımcı mısın? Öyle değil mi? Bunların hepsi farklı yani. Dolayısıyla ona göre bir yatırım yapması lazım. Ve en önemlisine işte diversification dediğimiz çeşitlendirme. Portföy yapması lazım, öyle değil mi? Yani hiçbir insan imkansız yani. Yani ne bileyim önümüzdeki 3 ayda 6 ayda en yüksek getiriye sahip olacak enstrümanları tahmin edemez. Kimse yapamaz yani bunu. İşte çeşitlendirme yaptığınız zaman, çeşitlendirmenin hikayesi bu zaten, öyle değil mi? Hem tabii buradaki çeşitlendirme yaptığınız zaman, portföy oluşturduğunuz zaman, tabii aralarındaki aldığınız varlıkların, finansal varlıkların aralarındaki korelasyon da önemli. Onu da söyleyelim. Aralarındaki korelasyon düşük olması lazım. Onu da söyleyelim. Ama çeşitlendirme yaptığınız zaman hem riskinizi ne yapıyorsunuz? Azaltabiliyorsunuz.
0: Kontrollü olabiliyor.
1: Tabii ki. Yani çeşitlendirme sadece aslında finansal bir olay değil baktığınız zaman. Aslında psikolojik olarak da aynı zamanda bir korunma mekanizması. Bence bu çok önemli ve en önemli şey de disiplin bence.
0: Disiplin. Peki şimdi iki tane şey soracağım size son olarak bunlar artık. Birincisi, çok basit bir duygu kontrol listesi olsa, yani duygu kontrol listesi. İçinde hangi 3 soru olmalı mutlaka? Konuşmamız boyunca evet söylediniz, ancak toparlamak adına soruyorum. İkincisi ve en önemlisi. Şimdi iyi yatırımcı dediğin kişi gerçekten piyasayı iyi okuyan kişi mi, yoksa zihnini iyi yönetebilen kişi mi? Bence çok kritik bir soru.
1: Evet, yani duygu kontrol listesi olduğu zaman.
0: Şimdi iki tane şey soracağım size son olarak bunlar artık. Birincisi, çok basit bir duygu kontrol listesi olsa, yani duygu kontrol listesi. İçinde hangi 3 soru olmalı mutlaka? Konuşmamız boyunca evet söylediniz, ancak toparlamak adına soruyorum. İkincisi ve en önemlisi. Şimdi iyi yatırımcı dediğin kişi gerçekten piyasayı iyi okuyan kişi mi, yoksa zihnini iyi yönetebilen?

0: insanlar konuştuğu için, bu enstrüman çok popüler olduğu için
1: Yani
0: mi?
1: birincisi neden bu
0: Neden
1: yatırıma
0: yani,
1: giriyorsun?
0: yoksa temel analize göre mi? Bir analiz
1: Tamam.
0: yaptınız, ona mı
1: Birinci soru
0: yapıyorsunuz?
1: bu.
0: Birincisi o. Bunu sormanız
1: İkinci.
0: lazım. İkincisi aslında yine bence burada şey çok önemli. Yani ben bundan diyelim ki %20, %30 kaybetsem bunu tolere edebilir miyim? Bence onu söylemek lazım.
1: Zarar tolere edebilme
0: Zarar, evet
1: kapasitesi
0: işte
1: 2,
0: iki.
1: 3.
0: Hep davranışsal finansla ilgili. Yani belki birincisi FOMO ve şey olabilir. Sürü psikolojisiyle ilgili olabilir. Yani niye yapıyorum bu yatırımı? Altında FOMO mu var? Hurt behavior mu var? Sürü psikolojisi mi var? İkincisi loss aversion. Yani ne kadar ben bu kayba tahammül edebilirim? Öyle değil mi? Yani üçüncüsü de aslında yani bu
1: Ne kadar
0: önemli olan.
1: disiplinliyim mi
0: Hani
1: acaba?
0: yani tabii disiplin de önemli olabilir, şey yapabilir. Stratejim ne? Yani buradaki
1: Üçüncü soruda
0: duygularım
1: bu.
0: mı ön planda, stratejim mi ön planda? Bunlara bakmak lazım bence.
1: Peki zihni yöneten mi yoksa piyasayı iyi okuyan kişi mi iyi bir yatırımcı olur?
0: Yani
1: Sonalım.
0: ikisi de önemli zaten. Şimdi burada birbirinden ayırt etmek zor. Yani sadece piyasayı okuyup hiç siz zihninizi yönetemiyorsanız başarılı olma şansınız çok fazla değil. Ama sadece zihni yönetip piyasayı da okuyamıyorsanız o da doğru olmaz. Dolayısıyla bence ikisi de son derece önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bitiriyorum ama
0: Tamam.
1: bu podcast'i dinleyen, izleyenler neyi özellikle dikkat çekici bulurlar size göre? İzlediler diyelim bu yayını. Size göre en dikkat çekici unsur ne olur burada? FOMO mu, disiplin mi, soğukkanlık mı, ne bileyim ego mu, açgözlük mü? Hangisi insanın
0: Yani tabii
1: beyninde kalır size göre?
0: yani hepsi önemli bence. Tabii FOMO belki son zamanlarda da çok konuşuldu piyasada. İşte bu demin örnek verdik, altın fiyatları, gümüş fiyatları. Yani insanlar bence ona dikkat ederler. Yani burada işte bir yatırım aracı %200, %300 yukarı gitti diye ondan sonra ya ben burada işte bunu kaçırma korkusuyla en üst fiyatlardan trene binersem bundan sonra işte mağduriyetler, sıkıntılar olabiliyor. O önemli bence. İkincisi de bence tabii risk olayı önemli. Yani risk algısı nedir? Risk toleransı nedir? O önemli. İşte o belki de o da loss aversion falan devreye
1: Yani
0: giriyor.
1: bu ikisi en önemlisi
0: Yani
1: aslında.
0: de önemli evet.
1: Peki sevgili hocam çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür ederim.
1: Bütün sorularımın cevaplarını aldım. Her ne kadar bazı şeyleri biliyor olsak da o zihnimiz bizi yanıltmaya devam
0: Doğru,
1: ediyor. Ne
0: doğru.
1: kadar bilsek de.
0: Tabii. Yani hepimiz yaşıyoruz bunları yani.
1: Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür ederim.
1: Evet, Yatırım Odaklı Podcast'in sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
3: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1- Brüt faiz kaç? 2- Stopaj sonrası net

0: oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan Haftanın Sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
2: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
3: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
4: Portföy çeşitlendirmesi nedir? Nasıl yapılır? Portföy, bir yatırımcının kazanç sağlamak amacıyla elinde bulundurduğu tüm yatırım araçlarının toplamıdır. Nakit, altın, döviz, hisse senedi ve gayrimenkul gibi pek çok araç portföyü oluşturur. Portföy çeşitlendirmesi ise yatırım riskini azaltmak amacıyla uygulanan temel stratejilerden biridir. Bugünün sesli makalesinde portföy çeşitlendirmesi nedir sorusunu yanıtlıyoruz. Düşünün, tüm birikimi tek bir yerde değerlendirmek, tek şarkıdan oluşan bir playlist dinlemeye benzer. Nasıl gün içinde farklı şarkılar seçiyorsak, portföy çeşitlendirmesi de benzer şekilde birikimi farklı özelliklere sahip yatırım araçlarına dağıtmayı ifade eder. Bu stratejiyi uygulayan yatırımcılar, sermayelerini tek bir araca bağlamak yerine riskleri, getirileri ve piyasa koşullarına verdikleri tepkiler farklı olan birden fazla varlığa paylaştırırlar. Portföy çeşitlendirmesi, diğer adıyla diversifikasyon, yatırımcılar için çeşitli avantajlar sağlayabilir. 1. Risk yönetimi. Tek bir yatırımdaki olumsuz gelişmelerin tüm sermayeyi aynı ölçüde etkileme ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. 2. Volatiliteyi, dalgalanmayı dengeleme. Örneğin altında yükseliş yaşanırken döviz uzun süre sabit kalabilir. Diversifikasyon farklı araçlardaki değer kaybı gibi durumlardan en az derecede etkilenmeye yardım edebilir. Kaybetme ihtimalini istatistiksel olarak dağıtma. Tüm sermayenin tek bir varlığa yatırılması sert düşüşlerde daha yüksek kayıp riski doğurabilir. Çeşitlendirme bu riski yaymaya yardımcı olur. 4. Psikolojik dayanıklılık. Daha dengeli bir dağılım, strese kapılıp duygusal kararlar verme ihtimalinizi azaltabilir. Peki etkili portföy çeşitlendirmesi nasıl yapılır? Gelin öne çıkan yöntemlere bakalım. Stratejik varlık tahsisiyle yatırımcı, hisse senetleri, sabit getirili araçlar, altın gibi farklı araçlarla risk toleransı ve vade beklentisine uygun bir dağılım belirleyebilir. Düşük korelasyonlu varlık seçimi yöntemi, aynı yönde hareket etmeyen yatırım araçlarına yer vererek tek bir varlık sınıfındaki olumsuz hareketlerin portföyün tamamını etkilemesinin önüne geçebilir. Sektörel dağılımla sermaye, ekonomik döngülere farklı tepkiler verebilen sektörlere yayılabilir. Coğrafi çeşitlendirme yöntemi ise yatırımı tek bir ülkenin ekonomik ve siyasi koşullarına bağlı kılmadan farklı piyasalara ve para birimlerine dağıtarak riskin azaltılmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak portföy çeşitlendirmesi profesyonel bir yönetim stratejisi olup tüm yumurtaları aynı sepete koymamak anlayışıyla riskleri daha yönetilebilir hale getirmeyi hedefler. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu Odeya Radyo'dasınız. Bir sonraki bilgilendirecek kısa makalede görüşmek üzere. Odeya.
1: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
5: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sitesi'ne hoş geldiniz. Yeni bir bölümle beraberiz. Şimdi bu bölümde biraz finansal okuryazarlık nedir, niye önemlidir konusunu konuşmak istiyorum. Tabii şimdi burada finans piyasasının içinde olanlar için tabii bu finansal okuryazarlık yüksek ama herkese tabii finansal okuryazarlık seviyesi değişebiliyor. Ama günün sonunda finans piyasasına yatırım zaten çok önemli. Her bölümde bunu konuşuyoruz ama yatırım dışında da finansal okuryazarlığın önemini aslında biraz vurgulamak gerekiyor. Çünkü günün sonunda aslında hepimiz sonuçta ev geçindiriyoruz. Belli giderlerimiz var, belli gelirlerimiz var. Gelir gider arasındaki işte bu bütçelemi yapıyoruz. Aslında özetle biraz ev ekonomisi yapıyoruz. Bu kalabalık hanelerden tutun ki tek başına yaşayan bir kişi bile olsun. Herkes bir ev ekonomisi yapıyor. Bu hanenin büyüklüğüne göre tabii değişiyor ama günün sonunda mantığı, felsefesi aynı aslında. Şimdi finansal okuryazarlık dediğimiz aslında belli bir mertebede finansal piyasaları, yatırımı, finansı bilmek, işte ekonomideki gelişmeler, işte enflasyon, fiyat seviyeleri, işte gelir gider dengesi gibi aslında çok geniş bir kavram. Yani bu bölümde tabii finansal okuryazarlığın detayları nedir, ne değildir onu konuşmayacağız. Çünkü o çok daha derin bir konu ama finansal okuryazarlık dediğimiz aslında ki bunu son dönemlerde zaten arttırma amacıyla da çok yayınlar yapılıyor, programlar yayınlanıyor ki aslında Yatırım Sitesi de biraz bu yönde bir program zaten. Biraz işte finansal okuryazarlığı arttırmak, işte yatırımın nasıl çeşitlendirilir, nasıl yatırım yapılır konusunda biraz daha dinleyicilerimizi aydınlatmak. O yüzden finansal okuryazarlık kabaca bunu konuşursak biraz dediğimiz gibi piyasaları bilmek, ekonomiyi biraz bilmek, dinamikleri biraz bilmek, nasıl etkileniyor, fiyat seviyeleri, yatırımın çeşitleri gibi çok geniş bir kavram. Şimdi burada tabii finansal okuryazarlıkta bu bölümde konuşacağımız daha en aslında basit seviyesinde bunu konuşacağız. Çünkü en basit seviyede dediğim gibi herkesin en azından en basit seviyede belli bir finansal okuryazarlığa sahip olması çok önemli. Çünkü dediğimiz gibi hepimiz günün sonunda bir ev geçindiriyoruz. Bu tek bir kişi bile olsak günün sonunda bir ev ekonomimiz var. Özellikle enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede bunun önemi daha da öne çıkıyor. Gelirlerimiz var, giderler var. Enflasyonun yüksek olduğu noktada tabii alım gücü nispeten biraz daha koruma amaçlı bu işleri yapıyoruz ve bu ev ekonomisini yönetmek, bu bütçeyi yönetmek önemli oluyor. Bunu yaptığımız noktada da en azından ev ekonomisini çevirmek, buradan arta kalan bir kısım varsa bunu yatırıma dönüştürmek. Sonrasında daha tabii büyük resme baktığımızda geleceğe yönelik beklentilerimizde yatırım yapmak, nasıl bir beklenti içerisindeyiz. Bu herkes için değişir. Kimi çok daha uzun vadeli yatırım yapar. Emekliyim için, çocuğumu okula göndermek için bu bütçelemeyi yapıyorum, bu yatırımı yapıyorum diyebilir. Kimi daha kısa vadeli beklentilerle, amaçlarla bunu yapabilir. İşte en basit örneği tatile gideceğim ya da işte belli bir işte araba alacağım gibi daha kısa vadeli beklentilerle yapabilir. Ama günün sonunda finansal okuryazarlık önemli. Şimdi burada ev ekonomisine tabii bağladığımızda haliyle tabii mutfak masraflarından tutalım ki bir evin ekonomisi var. Yani işte faturalarından, sabit giderlerinden işte bu kira olabilir. İşte elektrik, gaz faturaları olur. Mutfak masrafı zaten gıda fiyatlarının yüksek olduğu bir ortamda en büyük kalem oluyor. Burada belli bir gider var. Ben bunu şuna benzetiyorum. Aslında hepimiz belli çapta bir şirket yönetiyoruz. Nasıl şirketlerin gelirleri giderleri varsa, bilanço yapıyorlarsa, işte şirketlerin genel amacı tabii karı maksimize etmek, bu yönde aksiyonlar alıyorsa, aynı şekilde ben evi de hepimiz için aslında bir şirket gibi görüyorum. Yani aslında hepimiz küçük bir şirket yönetiyoruz. Sonuçta bizim bir gelirlerimiz var. İşte maaş gelirlerimiz var. Yatırımdan gelen gelirlerimiz var. Ve başka kaynaklardan varsa oradan gelen gelirlerimiz var. Bir de giderlerimiz var tabii. Bu sabit giderler dediğimiz işte kira olsun, aidat olsun, faturalar olsun, gıda masrafı, mutfak masrafı dediğimiz gıda masraflarımız gibi masraflarımız var. Tabii şimdi bu ev ekonomisi derken buradaki aslında şirket gibi bunu düşünelim derken bu gelirleri ve giderleri konuşuyoruz. Tabii bunun dışında işte eğlence, dışarıda yemek, içmek, tatil gibi konular tabii bunun dışında geliyor. Onlar da zaten bizim aslında bütçemizin kaleminde olan bir konu ama esas hani burada ev ekonomisi dediğimiz konu biraz daha evdeki zaruri giderleri gelirlerimizle dengelemek ve orayı iyi yönetmek ki bu gelirimiz oradaki zorunlu giderleri karşılasın. Üzerine de bir belli bir oran bir para kalsın ki bununla da yatırım yapabilelim ya da işte dediğim gibi eğlence için işte yemek, içmek, tatil ya da herhangi bir alım yapacaksak bu işte kıyafet olur, araba olur gibi buralara da ekstra arttığım. Günün sonunda tabii şu var, ilk başta nasıl şirketler kendini döndürmesi lazımsa. Yani işte çalışanlara maaş ödemesi, gerekli enstrüman ekipmanların alması işte gibi nasıl böyle zorunlu giderleri varsa aynı şekilde evinde giderleri var. Burada biz hani kiramızı ödemeyeceğiz ya da faturalarımızı, elektrik faturasını ödemeyeceğim, kiramı ödemeyeceğim, aidatımı ödemeyeceğim gibi bir konu çok gündeme gelmiyor. Birinci önceliğimiz aslında o oluyor. O yüzden ev ekonomisi çok önemli. Çünkü onlar zorunlu harcamalar olduğu için ve burada dediğim gibi bunları keyfi bir şekilde pas geçemeyeceğimiz için burayı çok iyi bütçelememiz, dengelememiz lazım ki diğer işte bahsettiğim konulara, işte alıma, yatırma gibi konulara daha fazla para arttırabilirim dedi. Tabii burada dinleyici, özellikle genç arkadaşlar şu anda dinleyenler şunu sorabilir. Zaten hani tabii genç yaşlarda gelir biraz daha düşük oluyor. İşte yeni mezunlar, üniversite olan arkadaşlar için tabii haliyle gelirler daha düşük oluyor. Belki diyor ki biz zaten buradan bir şey artmıyor. Ama günün yani tabii yine şuna odaklanıyoruz. Artmasa bile eninde sonunda evi çevirmek bile burada önemli bir konu. Çünkü dediğim gibi buradan zorunlu giderlerimiz olduğundan dolayı bir kirayı ya da diğer bir konuyu ödememe gibi ya da bunu işte bu ay pas geçeyim deme gibi bir lüksümüz olmadığından dolayı aslında ilk çözmemiz gereken burası oluyor. Zorunlu giderleri yaptıktan sonra ne kadar arttırabileceğiz? Evet, genç arkadaşlarımız dediğim gibi gelirlerin daha düşük olduğu noktada belki amacı borç olmadan tüm zorunlu giderlerimi ödeyeyim, evi çevireyim demek de olabilir. Yani ilk aslında amaç bu olabilir. Tabii daha yaş ileride, daha sektörde uzun yıllar olan, daha geliri yüksek olanlar için ise bunu en iyi şekilde bu giderle, gelirle gider dengesini dengeleyerek bunu maksimize etmek, burada artan parayı maksimize etmek ki diğer konulara daha fazla para aktarmak için. Şimdi burada tabii ev ekonomisinde en önemli konu giderleri bir dengelemek. Yani bu nedir? Evet, kiranız belli, aidatınız belli. Ama sonrası işte faturalarımız var, işte hepimizin ödediği işte elektrik, gaz, su gibi en başta gelenler ve sonrasında gıda. Aslında burada en büyük ekonomi yapabileceğimiz yer tabii mutfak masrafları ki zaten en büyük payı tutan da yer diyelim. Belki kiradan sonraki en büyük yeri tutan gıda ki yeri geldiğinde bazen kiraya bile yaklaşacak seviyede çünkü gıda fiyatlarının yüksek olduğundan dolayı bir seviyede. Bunu çok iyi dengelemek lazım. Bunu dengelemek için de yine aslında finansal özgürlük nedir, nasıl elde edilir bölümünde de detaylı konuştuğumuz konuya dönüyoruz. Bütçelemek, bütçelemek, bütçelemek. Yani burada gerçekten nasıl şirketler bütçe yapıyorlarsa o yıl için, demin evde, hane halkında bir şirket, küçük bir şirket gibi görürseniz bütçeleme yapmak çok önemli. Yani bütçeleme yapmadan, bu hesabı kitabı öncesinde yapmadan açıkçası bunu başarmak çok kolay değil. İşte finansal okuryazarlık aslında biraz buradan geliyor. Yani burada tabii bununla birebir ilişkiyi bağlayamayabilirsiniz ama finansal okuryazarlığın burada önemi var. Çünkü eninde sonunda burada işte ekonominin durumunda, işte enflasyon beklentileri, alım gücü nereye gidiyor? Belki işte buradaki önümüzdeki süreçteki beklentiler, işte enflasyonda daha yüksek beklenti varsa belki bugünden harcamaları biraz daha kısmak, çünkü haliyle gelirler enflasyona göre çok hızlı uyum sağlayan bir yapıda değildir. Yani fiyatlar biraz daha yapışkandır, maaşlar biraz daha yapışkandır. Yani enflasyon yükseliş trendinde olduğu noktada her ay bizim maaşımız enflasyon oranında orantılanmıyor, değişmiyor, zam alınmıyor. O yüzden maaş tarafı belli oranda sabit kalıyor. Belki işte yılda bir defa ya da iki defa zam alınabiliyor. O yüzden enflasyon her zaman biraz daha önde gidebiliyor. Bu her zaman için geçerli değil tabii ama en azından bir geçişkenlik var. Bir maaş tarafında bir yapışkanlık var. O her ay enflasyon seviyesine göre maaşımız ayarlanmıyor. O yüzden bu tarafta belki işte önümüzdeki süreçte enflasyon daha yüksek olacağını öngörülürse belki bugünden biraz harcamalarımızı kısabiliyoruz. Ya da işte tam tersi önümüzdeki süreçte daha fazla bir gelir elde edeceğimizi düşünüyorsak arttırıyoruz. Yani burada yine işte finansal okuryazarlık yine en minimal seviyede, en alt seviyede devreye giriyor. Bir bilmemiz lazım. Ekonomi ne durumda, finans piyasa ne durumda, faizler ne durumda, işte ne gibi yatırım fırsatları var, ne gibi riskler var gibi konularda işte finansal okuryazarlık biraz burada devreye giriyor ki bu seviyede bir finansal okuryazarlık ev bütçesini, ev ekonomisini yapmamızda çok yardımcı olacaktır. Ev ekonomisini yaparken dediğim gibi bu beklentiler içerisinde bu bütçelemeyi yapmamız gerekiyor. Bütçelemeyi yapmadan olmaz. Ne yapacağız? İşte önümüze koyacağız belli. Ne giderlerimiz var? Kira, aidat, faturalar. Ondan sonra mutfak masrafını ne öderiz, ne çıkar, nasıl gelir gibi burada tüm giderleri yazmamız gerekiyor. Gelirimiz zaten herkes 3 aşağı 5 yukarı bunu biliyordur. İşte maaş çalışanlar zaten maaşlarının ne olacağını biliyordur. Yatırım olanlar, gelir olanlar belli oranda biliyordur. Tabii bu yatırımın seviyesine göre değişir ki burada aslında yine risk çeşitlendirmesi, yatırım alternatifleri bölümüne atıfta bulunmuş olacağım ama daha yaşı genç arkadaşlarımız belki daha az yatırım ve daha güvenli yatırım yaparak belki yatırımlarından ne geleceğini biliyordur. Biraz daha risk toleransı yüksek olan, geliri yüksek olan yatırımcılar daha riskli varlıklara yatırım yapıyordur. İşte hisseler gibi belki, emtia gibi. Orada tabii tam ne geliri geleceğini bilmiyor olabilir. Çünkü piyasalardaki hareketlere göre tabii kayıplar da kazançlar da olabiliyor ama 3 aşağı 5 yukarı işte bu finansal okuryazarlık çerçevesinde o yatırımlardan da nasıl bir gelir geleceğini biliyor. Ve bu gelir gider dengesiyle o evi nasıl döndürebilirim, nasıl burada bir borç yapmadan o evin zorunlu giderlerini karşılayabilirim. Üzerine de sonrasında eğer artan bir tutar arttırabiliyorsam bunu nasıl işte yatırıma ya da dediğim gibi keyfi alışverişe dönüştürebilirim bakması lazım. Bu çerçevede de tabii bunu iyi planlamamız gerekiyor. Bu hepimiz için geçerli. Her seviyede, dediğim gibi her yaşta, her gelir seviyesinde, her beklenti seviyesinde bunu dediğim gibi o hanenin büyüklüğünden de bağımsız bir şekilde tek kişi olan tek kişiye göre daha kalabalık olanlar daha kalabalık. Ne gerek ki işte o kalabalık hanede belki gelir biraz daha artıyordur. Tek gelirli yoktur. Bir iki üç gelir getiren hane halkı olabilir evde. Gibi gün sonunda gelirleri giderleri koyarak bu bütçemi yapmamız gerekiyor. Şimdi burada özellikle zaten bu bölümde iki tane konuyu konuşuyoruz. Aslında finansal okuryazarlıkla çıkış noktamız buradan geliyor. Belki ileriki bölümlerde finansal okuryazarlığa daha derin gireceğimiz bir bölüm çekeriz. O zaman daha tanımsal olarak daha detayları, seviyeleri, neye göre değiştiğini konuşuruz ama bu bölümde finansal okuryazarlığın en piramidin en alt seviyesini konuşuyoruz. Belli oranda kendi hayatımızı döndüreceğimiz, evimizi döndüreceğimiz, bir ev ekonomisi yapabileceğimiz seviyede finansal okuryazarlığı bilmemiz ve sonrasında da dediğim gibi herkes için geçerli olan bu ev ekonomisiyle başlayan ve aslında genel ekonomimize, yani aslında nasıl finans özgürlüğü sağlarız ileriki yıllarda, dediğim gibi o bölüme de atıfta bulunuyorum. Dinlemeyenler hani o bölüme de dönüp dinleyebilirler. Finans özgürlük nedir, finans özgürlüğümüzü nasıl kazanırız bölümü. Bu kapsamda planlamalarımızı yaparak en optimal bir şekilde burayı kendi hayatımızı bu şekilde ikame ettirmemiz önemli. O yüzden buna her seviyedeki dinleyeceğimiz için bunun önemini vurgulamak istedim. İleriki bölümlerde dediğimiz gibi daha detaylarına gireriz ama bu bölümde özellikle vermek istediğim mesaj finansal okuryazarlık konusuna dikkatli olun. Belli bir seviyede bunu herkes bir şekilde geliştirmeye çalışsın ki işte yatırım sesinde de buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ve bunun gibi bir sürü program, makale, yayınlar var. En azından hani ben çok ilgim yok yatırıma ya da çok fazla bu tarafta ekonomiyle bir ilgim yok diyen kişilerde bile en azından niye bu finansal okuryazarlığın en minimal seviyede olması gerektiğini de işte ev ekonomisi başta olmak üzere bununla bağlamak istedim. Çünkü hepimiz gün sonunda bu ev ekonomimizi yapmamız gerekiyor. Sonrasında dediğim gibi ondan sonra da genel daha büyük resimde kendi bütçemi, kendi yatırımlarımızı, kendi hayatımızı, beklentilerimiz dahilinde planlamamıza yardımcı olacaktır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız ODR Radyo'da olsun.

Bazen iyi gelen şey büyük bir değişiklik değildir. Doğru anda gelen bir şarkı, kısa bir duraklama, zihinde açılan küçük bir alan. Şimdi tam oradayız. Müzik günün içinden daha yumuşak bir yol açsın.

Bazı parçalar akılda kalmak için yükselmez. Tam tersine arka planda usulca yer açar. Bir düşünce hafifler, bir an uzar. Gün biraz daha güzelleşir.

0: Kevin ile Chilzon sona erdi.
1: Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
0: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, altına yatırım yapmak isteyen biri bugün bunu nasıl yapabilir?
3: Altına yatırım yapmak isteyenlerin önünde bugün birden fazla seçenek var. Ve her birinin kendine özgü avantajları, riskleri mevcut. Hangisini seçeceğiniz büyük ölçüde risk iştahınıza ve yatırım profilinize bağlı. En klasik yöntem fiziksel altın. Gram altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın ya da tam altın. Güvenilir bankalar veya kuyumculardan alınabilir. Elinizde somut bir varlık tutma avantajı var. Ama saklama maliyeti, alış satış makası, sahte ürün riski dezavantajları. Dijital altın bu sorunların büyük bölümünü çözüyor. Bankalar üzerinden gram olarak alınıp satılabiliyor. Fiziksel olmasa da karşılığı kasada tutuluyor. Anlık işlem kolaylığı ve düşük maliyeti modern yatırımcının favorilerinden biri. Üçüncü seçenek altın fonları ve ETF'ler. Borsa yatırım fonları. Bu ürünler borsada işlem gören, altın fiyatını takip eden, likiditesi yüksek ve profesyonelce üretilen araçlardır. Özellikle büyük tutarlar çok daha ideal seçenekler. Kritik nokta şu, hangi yöntemi seçerseniz seçin, mutlaka lisanslı ve denetlenen finansal kuruluşları tercih edin. Ve altını spekülatif değil, uzun vadeli bir güvence aracı olarak konumlandırın.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odaya Radyo'da. Takipte kal.
1: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo.

Müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Sürdürülebilir yatırıma başlangıç rehberi. Birikimleriniz değerlerinizi yansıtabilir mi? Yatırım kararları artık yalnızca rakamlarla değil, değerlerle de şekilleniyor. Biz de bugün Augusto'da Yatırım Bay Odea kategorisinde yer alan Sürdürülebilir Yatırıma Başlangıç Rehberi Birikimleriniz Değerlerinizi Yansıtabilir mi? Başlıklı yazıdan hareketle sürdürülebilir yatırım konusunu ele alıyoruz. Sürdürülebilir yatırım, yatırım kararlarını yalnızca finansal performansa göre değil, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki yaklaşımlarını da dikkate alarak vermek anlamına geliyor. Yani mesele yalnızca bu yatırım bana ne kazandırır değil, aynı zamanda nasıl bir geleceği destekliyor sorusunu da sormak. Sürdürülebilir yatırım dünyasında sıkça karşımıza çıkan CSY yani çevresel, sosyal ve yönetişim yaklaşımı oldukça net bir çerçeve sunuyor. Çevresel kriterler bir şirketin karbon ayak izi, enerji kullanımı ve doğal kaynak yönetimine, sosyal kriterler çalışan hakları, çeşitlilik ve toplumsal etkiye, yönetişimse şeffaflık, etik ve yönetim anlayışına odaklanıyor. Kısacası mesele yalnızca yeşil görünmek değil, daha sorumlu ve uzun vadeli düşünmek. Bu yaklaşım yalnızca etik bir tercih değil. Değişen dünyanın ekonomik gerçekleriyle de doğrudan ilişkili. İklim krizi, enerji dönüşümü, kaynak kullanımı, yeni regülasyonlar ve değişen tüketici beklentileri artık şirketlerin uzun vadeli dayanıklılığını belirleyen faktörler arasında yer alıyor. Bu yüzden yatırımcılar bugün şirketlere yalnızca bugünkü performanslarıyla değil, değişen dünyaya ne kadar hazır olduklarıyla da bakıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyası ilk bakışta karmaşık görünebilir ancak başlangıç için uzman olmanız gerekmiyor. Burada da küçük ama bilinçli adımlar fark yaratabiliyor. Başlangıç için 3 seçenekten bahsedebiliriz. İlki sürdürülebilir yatırım fonları. Bu fonlar çevresel ve sosyal kriterleri gözeten şirketleri belirli bir strateji doğrultusunda bir araya getirerek daha pratik bir giriş noktası sunuyor. Daha somut bir etki görmek isteyenler için yeşil tahviller de öne çıkan araçlardan biri. Bu yatırım araçları yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve temiz altyapı gibi alanların finansmanında kullanılabiliyor. Bir diğer seçenek de CSY kriterlerine uyum konusunda öne çıkan şirketlere odaklanmak. Çevresel etkisini azaltmaya çalışan, sosyal sorumluluk yaklaşımını benimseyen ve güçlü yönetişim anlayışıyla öne çıkan şirketler, sürdürülebilir yatırım açısından farklı bir perspektif sunabiliyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Her yeşil ya da sürdürülebilir etiketi aynı derinliği taşımayabiliyor. Bu yüzden yatırım araçlarını değerlendirirken yalnızca ismine değil, gerçekten hangi alanlara yatırım yaptığına ve nasıl bir yaklaşım benimsediğine bakmak önemli. Çünkü bilinçli yatırım yalnızca iyi niyetle değil, doğru bilgiyle başlıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyasında daha bilinçli adımlar atmak isteyenler, Odea Radyo'daki içerikleri dinleyebilir, Augusto'da yer alan Yatırım Bay Odea yazılarına göz atabilir. Daha fazla içeriğe ulaşmak isteyenlerse, Odea'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan uzman görüşleri, video serileri ve podcast içerikleriyle bu yolculuğu daha yakından takip edebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere. Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Çalışırken motivasyonunu yükseltecek müzik akışını ve finansal okuryazarlığını güçlendirecek yatırım içeriklerini senin için bir araya getirdik. Kulağın bizde olsun. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo'da kal.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Merak duyduğunuz alanlar kazanca nasıl dönüşür? Bazı insanlar teknoloji haberlerini merakla takip eder, bazıları modayı, bazıları gastronomiyi ya da seyahati yakından izler. Peki ilgi duyduğunuz alanlar yalnızca bir merak konusu olarak kalmayıp kazanca da dönüşebilir mi? Bugün Augusto'da yayınlanan bu makaleden yola çıkarak ilgilendiğiniz alanlara yatırım perspektifiyle bakmanın ne anlama geldiğini konuşacağız. Herkesin yakından takip ettiği bir alan vardır. Teknoloji, moda, gastronomi, seyahat ya da sanat. Yatırım dünyasında dikkat çeken yaklaşımlardan biri de tam olarak burada başlıyor. İnsanlar tanıdıkları ve ilgilendikleri alanlara daha yakından bakıyor. Çünkü bir konuyu düzenli takip etmek zamanla o alana dair güçlü bir aşinalık kazandırabiliyor. Hangi gelişmelerin önemli olduğu ve hangi trendlerin kalıcı hale geldiği daha kolay ayırt edilebiliyor. Teknoloji dünyasını yakından takip edenler için yapay zeka, yarı iletkenler, mobil teknolojiler ve dijital platformlardaki gelişmeler yalnızca günlük hayatı değil, şirketlerin büyüme potansiyelini de etkiliyor. Bu nedenle teknoloji odaklı yatırım fonları ya da bu alanda faaliyet gösteren şirketler, geleceğin trendlerine odaklanan yatırımcıların radarına girebiliyor. Moda ve stil tarafında ise perakende dünyasının dinamikleri daha ön plana çıkıyor. Global markaların büyüme stratejileri, tüketici davranışları ve sezon trendleri sektörün yönünü belirliyor. Moda dünyasını yakından izleyenler, hangi markaların öne çıktığını daha hızlı fark ederek perakende hisseleri ya da sektör bazlı yatırımlara farklı bir gözle bakabiliyor. Gastronomi ve yeme içme alanında da benzer bir tablo var. Zincir restoranlar, gıda markaları, sürdürülebilir üretim modelleri ve yeni tüketim alışkanlıkları bu alanı şekillendiriyor. Özellikle gastronomi temalı seyahatlerin artması şehirlerin mutfak kültürlerini ekonomik bir çekim alanına dönüştürüyor. Bu da gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketleri ve bu alana odaklanan fonları daha görünür bir hale getiriyor. Seyahat ve keşif odaklı yaşayanlar için de deneyim ekonomisi dikkat çekiyor. Havayolu şirketlerinden otel zincirlerine, rezervasyon platformlarından turizm teknolojilerine kadar geniş bir ekosistem söz konusu. Üstelik yeni nesil seyahat trendleri turizm sektöründe farklı iş modelleri ve yeni yatırım alanları doğuruyor. Sanat ve tasarım tarafında ise yaratıcı endüstriler daha ön planda. Dijital sanat, içerik üretimi, tasarım markaları ve yaratıcı platformlar yeni nesil ekonominin en önemli parçaları arasında yer alıyor. Bu alana ilgi duyanlar için koleksiyonerlik de uzun vadeli bir yatırım yaklaşımı olarak değerlendirilebiliyor. Çevrim içi sanat satış platformlarının yaygınlaşması ise bu pazarı daha erişilebilir bir hale getiriyor. Ama burada önemli bir nokta var. Bir alana ilgi duymak, o alanda yatırım yapmak için tek başına yeterli değil. İlginin doğru bilgi ve değerlendirmeyle desteklenmesi gerekiyor. Yatırım kararlarının daha geniş bir bakış açısıyla ele alınması ve farklı kaynaklarla beslenmesi çok büyük önem taşıyor. Kısacası bugün yatırım dünyası yalnızca rakamlarla değil, ilgi alanları, alışkanlıklar ve kişisel meraklarla da şekilleniyor. Tanıdık gelen bir alanı takip etmek bazen finansal kararların ilk adımı haline gelebiliyor. Ama bu adımı sağlamlaştıran şey her zaman doğru bilgiye erişmek oluyor. Yatırım dünyasını daha anlaşılır ve erişilebilir bir yerden takip etmek için Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odea sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir, Odea Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Odea Radyo.

Piyasalar değişir, gündem hareketlenir, gün bazen hızla akar. Tüm bu akışın içinde sade bir anlatım, dengeli bir müzik seçkisi ve yatırım dünyasına dair güvenilir içerikleriyle Odea Radyo sana eşlik etmeye her zaman hazır.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sitesi'ne hoş geldiniz. Yeni bir bölümle beraberiz. Şimdi bu bölümde biraz finansal okuryazarlık nedir, niye önemlidir konusunu konuşmak istiyorum. Tabii şimdi burada finans piyasasının içinde olanlar için tabii bu finansal okuryazarlık yüksek ama herkese tabii finansal okuryazarlık seviyesi değişebiliyor. Ama günün sonunda finans piyasasına yatırım zaten çok önemli. Her bölümde bunu konuşuyoruz ama yatırım dışında da finansal okuryazarlığın önemini aslında biraz vurgulamak gerekiyor. Çünkü günün sonunda aslında hepimiz sonuçta ev geçindiriyoruz. Belli giderlerimiz var, belli gelirlerimiz var. Gelir gider arasındaki işte bu bütçelemi yapıyoruz. Aslında özetle biraz ev ekonomisi yapıyoruz. Bu kalabalık hanelerden tutun ki tek başına yaşayan bir kişi bile olsun. Herkes bir ev ekonomisi yapıyor. Bu hanenin büyüklüğüne göre tabii değişiyor ama günün sonunda mantığı, felsefesi aynı aslında. Şimdi finansal okuryazarlık dediğimiz aslında belli bir mertebede finansal piyasaları, yatırımı, finansı bilmek, işte ekonomideki gelişmeler, işte enflasyon, fiyat seviyeleri, işte gelir gider dengesi gibi aslında çok geniş bir kavram. Yani bu bölümde tabii finansal okuryazarlığın detayları nedir, ne değildir onu konuşmayacağız. Çünkü o çok daha derin bir konu ama finansal okuryazarlık dediğimiz aslında ki bunu son dönemlerde zaten arttırma amacıyla da çok yayınlar yapılıyor, programlar yayınlanıyor ki aslında Yatırım Sesi de biraz bu yönde bir program zaten. Biraz işte finansal okuryazarlığı arttırmak, işte yatırımın nasıl çeşitlendirilir, nasıl yatırım yapılır konusunda biraz daha dinleyicilerimizi aydınlatmak. O yüzden finansal okuryazarlık kabaca bunu konuşursak biraz dediğimiz gibi piyasaları bilmek, ekonomiyi biraz bilmek, dinamikleri biraz bilmek, nasıl etkileniyor, fiyat seviyeleri, yatırımın çeşitleri gibi çok geniş bir kavram. Şimdi burada tabii finansal okuryazarlıkta bu bölümde konuşacağımız daha en aslında basit seviyesinde bunu konuşacağız. Çünkü en basit seviyede dediğim gibi herkesin en azından en basit seviyede belli bir finansal okuryazarlığa sahip olması çok önemli. Çünkü dediğimiz gibi hepimiz günün sonunda bir ev geçindiriyoruz. Bu tek bir kişi bile olsak günün sonunda bir ev ekonomimiz var. Özellikle enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede bunun önemi daha da öne çıkıyor. Gelirlerimiz var, giderler var. Enflasyonun yüksek olduğu noktada tabii alım gücü nispeten biraz daha koruma amaçlı bu işleri yapıyoruz ve bu ev ekonomisini yönetmek, bu bütçeyi yönetmek önemli oluyor. Bunu yaptığımız noktada da en azından ev ekonomisini çevirmek, buradan arta kalan bir kısım varsa bunu yatırıma dönüştürmek. Sonrasında daha tabii büyük resme baktığımızda geleceğe yönelik beklentilerimizde yatırım yapmak, nasıl bir beklenti içerisindeyiz. Bu herkes için değişir. Kimi çok daha uzun vadeli yatırım yapar. Emekliyim için, çocuğumu okula göndermek için bu bütçelemi yapıyorum, bu yatırımı yapıyorum diyebilir. Kimi daha kısa vadeli beklentilerle, amaçlarla bunu yapabilir. İşte en basit örneği tatile gideceğim ya da işte belli bir işte araba alacağım gibi daha kısa vadeli beklentilerle yapabilir. Ama günün sonunda finansal okuryazarlık önemli. Şimdi burada ev ekonomisine tabii bağladığımızda haliyle tabii mutfak masraflarından tutalım ki bir evin ekonomisi var. Yani işte faturalarından, sabit giderlerinden, işte bu kira olabilir, işte elektrik, gaz faturaları olur. Mutfak masrafı zaten gıda fiyatlarının yüksek olduğu bir ortamda en büyük kalem oluyor. Burada belli bir gider var. Ben bunu şuna benzetiyorum aslında. Hepimiz belli çapta bir şirket yönetiyoruz. Nasıl şirketlerin gelirleri giderleri varsa, bilanço yapıyorlarsa, işte şirketlerin genel amacı tabii karı maksimize etmek, bu yönde aksiyonlar alıyorsa, aynı şekilde ben evi de hepimiz için aslında bir şirket gibi görüyorum. Yani aslında hepimiz küçük bir şirket yönetiyoruz. Sonuçta bizim bir gelirlerimiz var. İşte maaş gelirlerimiz var. Yatırımdan gelen gelirlerimiz var. Başka kaynaklardan varsa oradan gelen gelirlerimiz var. Bir de giderlerimiz var tabii. Bu sabit giderler dediğimiz işte kira olsun, aidat olsun, faturalar olsun, gıda masrafı, mutfak masrafı dediğimiz gıda masraflarımız gibi masraflarımız var. Tabii şimdi bu ev ekonomisi derken buradaki aslında şirket gibi bunu düşünelim derken bu gelirleri ve giderleri konuşuyoruz. Tabii bunun için, bunun dışında İşte eğlence, dışarıda yemek, içmek, tatil gibi konular da bunun dışında geliyor. Onlar da zaten bizim aslında bütçemizin kaleminde olan bir konu ama esas hani burada ev ekonomisi dediğimiz konu biraz daha evdeki zaruri giderleri gelirlerimizle dengelemek ve orayı iyi yönetmek ki bu gelirimiz oradaki zorunlu giderleri karşılasın. Üzerinde de bir belli bir oran, bir para kalsın ki bununla da yatırım yapabilelim ya da işte dediğim gibi eğlence için işte yemek, içmek, tatil ya da herhangi bir alım yapacaksak bu işte kıyafet olur, araba olur gibi buralara da ekstra arttığım. Günün sonunda tabii şu var, ilk başta nasıl şirketler kendini döndürmesi lazımsa. Yani işte çalışanlara maaş ödemesi, gerekli enstrüman ekipmanlarını alması işte gibi nasıl böyle zorunlu giderleri varsa aynı şekilde evinde giderleri var. Burada biz hani kiramızı ödemeyeceğiz ya da faturalarımızı, elektrik faturasını ödemeyeceğim, kiramı ödemeyeceğim, aidatımı ödemeyeceğim gibi bir konu çok gündeme gelmiyor. Birinci önceliğimiz aslında o oluyor. O yüzden ev ekonomisi çok önemli. Çünkü onlar zorunlu harcamalar olduğu için ve burada dediğim gibi bunları keyfi bir şekilde pas geçemeyeceğimiz için burayı çok iyi bütçelememiz, dengelememiz lazım ki diğer işte bahsettiğim konulara, işte alıma, yatırma gibi konulara daha fazla para arttırabilirim dedi. Tabii burada dinleyici, özellikle genç arkadaşlar şu anda dinleyenler şunu sorabilir. Zaten hani tabii genç yaşlarda gelir biraz daha düşük oluyor. İşte yeni mezunlar, üniversite olan arkadaşlar için tabii haliyle gelirler daha düşük oluyor. Belki diyor ki biz zaten buradan bir şey artmıyor. Ama günün yani tabii yine şuna odaklanıyoruz. Artmasa bile eninde sonunda evi çevirmek bile burada önemli bir konu. Çünkü dediğim gibi buradan zorunlu giderlerimiz olduğundan dolayı bir kirayı ya da diğer bir konuyu ödememe gibi ya da bunu işte bu ay pas geçeyim deme gibi bir lüksümüz olmadığından dolayı aslında ilk çözmemiz gereken burası oluyor. Zorunlu giderleri yaptıktan sonra ne kadar arttırabileceğiz? Evet, genç arkadaşlarımız dediğim gibi gelirlerin daha düşük olduğu noktada belki amacı borç olmadan tüm zorunlu giderlerimi ödeyeyim, evi çevireyim demek de olabilir. Yani ilk aslında amaç bu olabilir. Tabii daha yaş ileride, daha sektörde uzun yıllar olan, daha geliri yüksek olanlar için ise bunu en iyi şekilde bu giderle, gelirle gider dengesini dengeleyerek bunu maksimize etmek, burada artan parayı maksimize etmek ki diğer konulara daha fazla para aktarmak için. Şimdi burada tabii ev ekonomisinde en önemli konu giderleri bir dengelemek. Yani bu nedir? Evet, kiranız belli, aidatınız belli. Ama sonrası işte faturalarımız var, işte hepimizin ödediği işte elektrik, gaz, su gibi en başta gelenler ve sonrasında gıda. Aslında burada en büyük ekonomi yapabileceğimiz yer tabii mutfak masrafları ki zaten en büyük payı tutan da yer diyelim. Belki kiradan sonraki en büyük yeri tutan gıda ki yeri geldiğinde bazen kiraya bile yaklaşacak seviyede çünkü gıda fiyatlarının yüksek olduğundan dolayı bir seviyede. Bunu çok iyi dengelemek lazım. Bunu dengelemek için de yine aslında finansal özgürlük nedir, nasıl elde edilir bölümünde de detaylı konuştuğumuz konuya dönüyoruz. Bütçelemek. Yani burada gerçekten nasıl şirketler bütçe yapıyorlarsa o yıl için, demin evde hane halkında bir şirket, küçük bir şirket gibi görürseniz bütçeleme yapmak çok önemli. Yani bütçeleme yapmadan, bu hesabı kitabı öncesinde yapmadan açıkçası bunu başarmak çok kolay değil. İşte finansal okuryazarlık aslında biraz buradan geliyor. Yani burada tabii bununla birebir ilişkiyi bağlayamayabilirsiniz ama finansal okuryazarlığın burada önemi var. Çünkü eninde sonunda burada işte ekonominin durumunda, işte enflasyon beklentileri, alım gücü nereye gidiyor? Belki işte buradaki önümüzdeki süreçteki beklentiler, işte enflasyonda daha yüksek beklenti varsa belki bugünden harcamaları biraz daha kısmak, çünkü haliyle gelirler enflasyona göre çok hızlı uyum sağlayan bir yapıda değildir. Yani fiyatlar biraz daha yapışkandır, maaşlar biraz daha yapışkandır. Yani enflasyon yükseliş trendinde olduğu noktada her ay bizim maaşımız enflasyon oranında orantılanmıyor, değişmiyor, zam alınmıyor. O yüzden maaş tarafı belli oranda sabit kalıyor. Belki işte yılda bir defa ya da iki defa zam alınabiliyor. O yüzden enflasyon her zaman biraz daha önde gidebiliyor. Bu her zaman için geçerli değil tabii ama en azından bir geçişkenlik var. Bir maaş tarafında bir yapışkanlık var. O her ay enflasyon seviyesine göre maaşımız ayarlanmıyor. O yüzden bu tarafta belki işte önümüzdeki süreçte enflasyon daha yüksek olacağını öngörülürse belki bugünden biraz harcamalarımızı kısabiliyoruz. Ya da işte tam tersi önümüzdeki süreçte daha fazla bir gelir elde edeceğimizi düşünüyorsak arttırıyoruz. Yani burada yine işte finansal okuryazarlık yine en minimal seviyede, en alt seviyede devreye giriyor. Bir bilmemiz lazım. Ekonomi ne durumda? Finans piyasa ne durumda? Faizler ne durumda? İşte ne gibi yatırım fırsatları var? Ne gibi riskler var? Gibi konularda işte finansal okuryazarlık biraz burada devreye giriyor ki bu seviyede bir finansal okuryazarlık ev bütçesini, ev ekonomisini yapmamızda çok yardımcı olacaktır. Ev ekonomisini yaparken dediğim gibi bu beklentiler içerisinde bu bütçelemeyi yapmamız gerekiyor. Bütçelemeyi yapmadan olmaz. Ne yapacağız? İşte önümüze koyacağız. Belli ne giderlerimiz var? Kira, aidat, faturalar. Ondan sonra mutfak masrafını ne öderiz, ne çıkar, nasıl gelir gibi burada tüm giderleri yazmamız gerekiyor. Gelirimiz zaten herkes 3 aşağı 5 yukarı bunu biliyordur. İşte maaşlı çalışanlar zaten maaşlarının ne olacağını biliyordur. Yatırım olanlar, gelir olanlar belli oranda biliyordur. Tabii bu yatırımın seviyesine göre değişir ki burada aslında yine risk çeşitlendirmesi, yatırım alternatifleri bölümüne atıfta bulunmuş olacağım ama daha yaşı genç arkadaşlarımız belki daha az yatırım ve daha güvenli yatırım yaparak belki yatırımlarından ne geleceğini biliyordur. Biraz daha risk toleransı yüksek olan, geliri yüksek olan yatırımcılar daha riskli varlıklara yatırım yapıyordur. İşte hisseler gibi belki, emtia gibi. Orada tabii tam ne geliri geleceğini bilmiyor olabilir. Çünkü piyasalardaki hareketlere göre tabii kayıplar da kazançlar da olabiliyor ama 3 aşağı 5 yukarı işte bu finansal okuryazarlık çerçevesinde o yatırımlardan da nasıl bir gelir geleceğini biliyor. Ve bu gelir gider dengesiyle o evi nasıl döndürebilirim, nasıl burada bir borç yapmadan o evin zorunlu giderlerini karşılayabilirim. Üzerine de sonrasında eğer artan bir tutar arttırabiliyorsam bunu nasıl işte yatırıma ya da dediğim gibi keyfi alışverişe dönüştürebilirim bakması lazım. Bu çerçevede de tabii bunu iyi planlamamız gerekiyor. Bu hepimiz için geçerli. Her seviyede, dediğim gibi her yaşta, her gelir seviyesinde, her beklenti seviyesinde bunu dediğim gibi o hanenin büyüklüğünden de bağımsız bir şekilde tek kişi olan tek kişiye göre daha kalabalık olanlar daha kalabalık. Ne gerek ki işte o kalabalık hanede belki gelir biraz daha artıyordur. Tek gelirli yoktur. Bir iki üç gelir getiren hane halkı olabilir evde. Gibi gün sonunda gelirleri giderleri koyarak bu bütçemi yapmamız gerekiyor. Şimdi burada özellikle zaten bu bölümde iki tane konuyu konuşuyoruz. Aslında finansal okuryazarlıkla çıkış noktamız buradan geliyor. Belki ileriki bölümlerde finansal okuryazarlığa daha derin gireceğimiz bir bölüm çekeriz. O zaman daha tanımsal olarak daha detayları, seviyeleri, neye göre değiştiğini konuşuruz ama bu bölümde finansal okuryazarlığın en piramidin en alt seviyesini konuşuyoruz. Belli oranda kendi hayatımızı döndüreceğimiz, evimizi döndüreceğimiz, bir ev ekonomisi yapabileceğimiz seviyede finansal okuryazarlığı bilmemiz ve sonrasında da dediğim gibi herkes için geçerli olan bu ev ekonomisiyle başlayan ve aslında genel ekonomimize, yani aslında nasıl finans özgürlüğü sağlarız ileriki yıllarda, dediğim gibi o bölüme de atıfta bulunuyorum. Dinlemeyenler hani o bölüme de dönüp dinleyebilirler. Finans özgürlük nedir, finans özgürlüğümüzü nasıl kazanırız bölümü. Bu kapsamda planlamalarımızı yaparak en optimal bir şekilde burayı kendi hayatımızı bu şekilde ikame ettirmemiz önemli. O yüzden buna her seviyedeki dinleyeceğimiz için bunun önemini vurgulamak istedim. İleriki bölümlerde dediğimiz gibi daha detaylarına gireriz ama bu bölümde özellikle vermek istediğim mesaj finansal okuryazarlık konusuna dikkatli olun. Belli bir seviyede bunu herkes bir şekilde geliştirmeye çalışsın ki işte yatırım sesinde de buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ve bunun gibi bir sürü program, makale, yayınlar var. En azından hani ben çok ilgim yok yatırıma ya da çok fazla bu tarafta ekonomiyle bir ilgim yok diyen kişilerde bile en azından niye bu finansal okuryazarlığın en minimal seviyede olması gerektiğini de işte ev ekonomisi başta olmak üzere bununla bağlamak istedim. Çünkü hepimiz gün sonunda bu ev ekonomimizi yapmamız gerekiyor. Sonrasında dediğim gibi ondan sonra da genel daha büyük resimde kendi bütçemi, kendi yatırımlarımızı, kendi hayatımızı, beklentilerimiz dahilinde planlamamıza yardımcı olacaktır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Yatırımın sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına da

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Portföy çeşitlendirmesi nedir? Nasıl yapılır? Portföy, bir yatırımcının kazanç sağlamak amacıyla elinde bulundurduğu tüm yatırım araçlarının toplamıdır. Nakit, altın, döviz, hisse senedi ve gayrimenkul gibi pek çok araç portföyü oluşturur. Portföy çeşitlendirmesi ise yatırım riskini azaltmak amacıyla uygulanan temel stratejilerden biridir. Bugünün sesli makalesinde portföy çeşitlendirmesi nedir sorusunu yanıtlıyoruz. Düşünün, tüm birikimi tek bir yerde değerlendirmek, tek şarkıdan oluşan bir playlist dinlemeye benzer. Nasıl gün içinde farklı şarkılar seçiyorsak, portföy çeşitlendirmesi de benzer şekilde birikimi farklı özelliklere sahip yatırım araçlarına dağıtmayı ifade eder. Bu stratejiyi uygulayan yatırımcılar, sermayelerini tek bir araca bağlamak yerine, riskleri, getirileri ve piyasa koşullarına verdikleri tepkiler farklı olan birden fazla varlığa paylaştırırlar. Portföy çeşitlendirmesi, diğer adıyla diversifikasyon, yatırımcılar için çeşitli avantajlar sağlayabilir. 1. Risk yönetimi. Tek bir yatırımdaki olumsuz gelişmelerin tüm sermayeyi aynı ölçüde etkileme ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. 2. Volatiliteyi, dalgalanmayı dengeleme. Örneğin altında yükseliş yaşanırken döviz uzun süre sabit kalabilir. Diversifikasyon farklı araçlardaki değer kaybı gibi durumlardan en az derecede etkilenmeye yardım edebilir. Kaybetme ihtimalini istatistiksel olarak dağıtma. Tüm sermayenin tek bir varlığa yatırılması sert düşüşlerde daha yüksek kayıp riski doğurabilir. Çeşitlendirme bu riski yaymaya yardımcı olur. 4. Psikolojik dayanıklılık. Daha dengeli bir dağılım, strese kapılıp duygusal kararlar verme ihtimalinizi azaltabilir. Peki etkili portföy çeşitlendirmesi nasıl yapılır? Gelin öne çıkan yöntemlere bakalım. Stratejik varlık tahsisiyle yatırımcı, hisse senetleri, sabit getirili araçlar, altın gibi farklı araçlarla risk toleransı ve vade beklentisine uygun bir dağılım belirleyebilir. Düşük korelasyonlu varlık seçimi yöntemi, aynı yönde hareket etmeyen yatırım araçlarına yer vererek tek bir varlık sınıfındaki olumsuz hareketlerin portföyün tamamını etkilemesinin önüne geçebilir. Sektörel dağılımla sermaye, ekonomik döngülere farklı tepkiler verebilen sektörlere yayılabilir. Coğrafi çeşitlendirme yöntemi ise, yatırımı tek bir ülkenin ekonomik ve siyasi koşullarına bağlı kılmadan farklı piyasalara ve para birimlerine dağıtarak riskin azaltılmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak portföy çeşitlendirmesi profesyonel bir yönetim stratejisi olup tüm yumurtaları aynı sepete koymamak anlayışıyla riskleri daha yönetilebilir hale getirmeyi hedefler. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu Odeya Radyo'dasınız. Bir sonraki bilgilendirecek kısa makalede görüşmek üzere.

Oda'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Oda'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Oda'ya Radyo.

0: duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, yatırım portföyünde kıymetli madenlerin yeri neden önemli?
2: Yatırım yaparken en önemli konulardan biri portföy çeşitlendirmesi. Yani başka bir deyişle tüm yumurtalarını tek bir sepete koymamak. Farklı varlıklara yatırım yaparak riskleri azaltabiliriz. Biri değer kaybederken diğeri kazanacaktır. Kıymetli madenler tam da bu nedenle birçok portföyde önemli bir yer tutar. Altın ve gümüş tarihsel olarak hisse senetleri ve tahvillerle düşük korelasyon gösterir. Borsalar sarsıldığında veya tahvil piyasaları çöktüğünde altın çoğu zaman değerini korur ya da yükselir. Örneğin 2022 yılını hatırlayalım. Hem küresel hisse senetleri hem de tahviller sert düştü. Ama kıymetli madenler portföydeki dengeyi korudu. Ayrıca kıymetli madenler enflasyona karşı da önemli bir koruma sağlar. Paranın satın alma gücü düştüğünde altın bu kaybı büyük ölçüde telafi edebilir. Türkiye'de de altına yönelik güçlü yatırım geleneğinin arkasında hem enflasyona karşı hem de kur riskine karşı sağladığı çift yönlü koruma vardır. Burada kritik soru şu: bu yaklaşım çeşitlendirme mi, spekülasyon mu? Altın kısa vadede %30 yükselir düşüncesiyle alıyorsanız bu spekülasyondur. Ancak portföyünüzün belirli bir oranını uzun vadeli bir güvence olarak ayırıyorsanız bu gerçek anlamda risk yönetimidir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal. Odea.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeara.

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Sürdürülebilir yatırıma başlangıç rehberi. Birikimleriniz değerlerinizi yansıtabilir mi? Yatırım kararları artık yalnızca rakamlarla değil, değerlerle de şekilleniyor. Biz de bugün Augusto'da Yatırım Bay Odea kategorisinde yer alan Sürdürülebilir Yatırıma Başlangıç Rehberi Birikimleriniz Değerlerinizi Yansıtabilir mi? Başlıklı yazıdan hareketle sürdürülebilir yatırım konusunu ele alıyoruz. Sürdürülebilir yatırım, yatırım kararlarını yalnızca finansal performansa göre değil, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki yaklaşımlarını da dikkate alarak vermek anlamına geliyor. Yani mesele yalnızca bu yatırım bana ne kazandırır değil, aynı zamanda nasıl bir geleceği destekliyor sorusunu da sormak. Sürdürülebilir yatırım dünyasında sıkça karşımıza çıkan CSY, yani çevresel, sosyal ve yönetişim yaklaşımı oldukça net bir çerçeve sunuyor. Çevresel kriterler bir şirketin karbon ayak izi, enerji kullanımı ve doğal kaynak yönetimine, sosyal kriterler çalışan hakları, çeşitlilik ve toplumsal etkiye, yönetişimse şeffaflık, etik ve yönetim anlayışına odaklanıyor. Kısacası mesele yalnızca yeşil görünmek değil, daha sorumlu ve uzun vadeli düşünmek. Bu yaklaşım yalnızca etik bir tercih değil, değişen dünyanın ekonomik gerçekleriyle de doğrudan ilişkili. İklim krizi, enerji dönüşümü, kaynak kullanımı, yeni regülasyonlar ve değişen tüketici beklentileri artık şirketlerin uzun vadeli dayanıklılığını belirleyen faktörler arasında yer alıyor. Bu yüzden yatırımcılar bugün şirketlere yalnızca bugünkü performanslarıyla değil, değişen dünyaya ne kadar hazır olduklarıyla da bakıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyası ilk bakışta karmaşık görünebilir, ancak başlangıç için uzman olmanız gerekmiyor. Burada da küçük ama bilinçli adımlar fark yaratabiliyor. Başlangıç için 3 seçenekten bahsedebiliriz. İlki sürdürülebilir yatırım fonları. Bu fonlar çevresel ve sosyal kriterleri gözeten şirketleri belirli bir strateji doğrultusunda bir araya getirerek daha pratik bir giriş noktası sunuyor. Daha somut bir etki görmek isteyenler için yeşil tahviller de öne çıkan araçlardan biri. Bu yatırım araçları yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve temiz altyapı gibi alanların finansmanında kullanılabiliyor. Bir diğer seçenek de CSE kriterlerine uyum konusunda öne çıkan şirketlere odaklanmak. Çevresel etkisini azaltmaya çalışan, sosyal sorumluluk yaklaşımını benimseyen ve güçlü yönetişim anlayışıyla öne çıkan şirketler, sürdürülebilir yatırım açısından farklı bir perspektif sunabiliyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Her yeşil ya da sürdürülebilir etiketi aynı derinliği taşımayabiliyor. Bu yüzden yatırım araçlarını değerlendirirken yalnızca ismine değil, gerçekten hangi alanlara yatırım yaptığına ve nasıl bir yaklaşım benimsediğine bakmak önemli. Çünkü bilinçli yatırım yalnızca iyi niyetle değil, doğru bilgiyle başlıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyasında daha bilinçli adımlar atmak isteyenler, Odea Radyo'daki içerikleri dinleyebilir, Augusto'da yer alan Yatırım Bay Odea yazılarına göz atabilir. Daha fazla içeriğe ulaşmak isteyenlerse, Odea'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan uzman görüşleri, video serileri ve podcast içerikleriyle bu yolculuğu daha yakından takip edebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Bazı müzikler seni olduğun yerden alır, daha ferah bir yere bırakır. Sakinleşmek ama ritmi kaybetmemek isteyenler için Derin ile Chill Zone yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de Odea Radyo'da.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, Yatırımın Sesi'nde ekonomi gündemini ve yatırım dünyasına yansımalarını değerlendiriyor. Yatırımın Sesi yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle de her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da. Odeya Radyo.

0: Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odaya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odayabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odaya. Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Perhaps those who may be among us tonight for the first time may be wondering what is going to happen now.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıklar. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen bu ay bizim için Agusto.com'da 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıkları topladı. 2026'ya girerken küresel piyasaların birkaç ana başlık etrafında şekillendiğini anlatan bu yazıda para politikası, jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımları, enerji geçişi ve MCA döngüsüyle kamu maliyesinde artan borç dinamikleri konuları sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılıyor. Türkiye özelinde ise dezenflasyonun seyrinin, para politikasının kredibilitesinin, rezervler ve sermaye akımlarının yatırım kararlarında belirleyici olacağından bahsediliyor. Odaya Radyo'da bugün bu tablonun sesli bir özetini dinliyorsunuz. Yazının detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Agusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odaya sayfasında bulabilirsiniz. 2026'da piyasaların en yakından izleyeceği konu ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlar olacak. Mevcut bankanın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Bu nedenle başkanlık için adı geçen Kevin Warsh'ın nasıl bir politika izleyeceği piyasalar açısından önemli. Warsh'ın son dönemdeki açıklamalarına bakıldığında faiz indirimleri konusunda daha net ve yönlendirici bir dil kullandığı görülüyor. Piyasanın temel beklentisi enflasyonda kalıcı düşüş görülürse faizlerin kademeli olarak indirilebileceği yönünde. Ancak mesele sadece faiz değil, Fed'in bilanço yönetimi de en az faiz kadar önemli. Pandemi döneminde hızla büyüyen bilanço 2022 sonrası daraltılmaya başlanmıştı. Şimdi 3 ihtimal konuşuluyor. 1. Faizler inerken bilanço daraltma yavaşlayabilir ya da durabilir. Bu piyasaları hızlı rahatlatabilir. 2. Faizler inse bile bilanço daraltma devam edebilir. Bu durumda faiz düşüyor ama likidite sıkı gibi karma bir tablo oluşur ve oynaklık artabilir. Ve 3. Olası bir kriz ya da resesyon halinde bilanço yeniden büyütülebilir. Özetle 2026'da sadece faiz kaç olacak sorusu değil, likidite koşulları ne kadar gevşeyecek sorusu da epey kritik olacak. Küresel tablo sadece para politikasıyla sınırlı değil. 2026'ya jeopolitik tansiyonun yüksek olduğu bir ortamda başladık. Venezuela'da ABD'nin askeri hamleleri ve Maduro'nun gözaltına alınması, Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'la yürüyen nükleer müzakereler ve Grönland'a yönelik ABD'nin egemenlik söylemleri gibi gelişmeler global güvenlik algısını etkiliyor. Bunun yanında ABD-Çin hattındaki rekabet devam ediyor. Özellikle teknoloji, yarı iletkenler ve kritik mineraller üzerinden süren mücadele tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Friendshoring ve nearshoring artık şirket stratejilerin merkezinde. Bu dönüşüm bazı ülkelere üretim fırsatı yaratırken küresel maliyetleri artırarak enflasyon baskısını da canlı tutabilir. Kritik minerallerde arz kısıtları ve ticaret soruşturmaları emtia fiyatlarında dalgalanma yaratmaya devam edebilir. Enerji tarafındaysa petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş, özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için enflasyon ve cari denge açısından risk oluşturuyor. Bu noktada 2026'nın en yapısal temalarından biri olan yapay zeka yatırımlarına geliyoruz. Son 3 yılda küresel borsalardaki teknoloji hisselerinde görülen güçlü performansın temelinde yapay zeka yatırımları vardı. Şimdi asıl soru şu: bu yatırımlar gerçekten karlılığa dönüşecek mi? Yapay zeka uygulamaları maliyeti düşürür, verimliliği artırır ve şirket marjlarını kalıcı biçimde iyileştirirse bu sadece teknoloji şirketlerini değil, sanayi, finans ve perakende gibi birçok sektörü de yukarı taşıyabilir. Diğer bir eşikse değerleme ile ilgili. Birçok büyük teknoloji şirketinin piyasa değerine karşılık kar oranı tarihsel ortalamaların üzerinde. Beklentiler zaten fiyatlara büyük ölçüde yansımış durumda. Kar artışında en küçük bir yavaşlama sert düzeltmelere yol açabilir.
1: Bu nedenle 2026'da endeks bazlı yükselişten çok şirket bazlı ayrışma görebiliriz. Yapay zekayı operasyonel verimliliğe dönüştürebilen firmalarla sadece yatırım yapan ama henüz nakit akışı üretmeyen firmalar arasındaki fark daha net ortaya çıkabilir. Ayrıca bu yatırımların finansmanı da önemli. Yüksek sermaye harcamaları ve artan enerji tüketimi serbest nakit akışlarını baskılayabilir. Eğer küresel faizler beklenenden yüksek kalırsa büyüme hikayelerinin değerlemeleri zorlanabilir. Kısacası 2026 yapay zeka temasının test yılı olacak. 2026'da yatırımı şekillendirecek bir diğer konuysa enerji dönüşümüyle ilgili. Enerji geçişi artık geçici bir trend değil, yapısal bir dönüşüm. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş ve rüzgar yatırımları, bakır, lityum ve nikel gibi metallere olan talebi artırıyor. Bu durum emtia fiyatlarında zaman zaman oynaklık yaratsa da orta uzun vadede güçlü bir talep zemini oluşturuyor. Altın tarafındaysa tablo daha net. Jeopolitik riskler, artan küresel borçluluk ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi altını destekliyor. 2026'da da portföylerde güvenli liman rolünü koruyabilir. Gümüşte ise hem sanayi talebi hem yatırım talebi devrede olduğu için fiyat oynaklığı daha yüksek olabilir. Öte yandan yapay zeka yatırımları veri merkezleri üzerinden enerji talebini artırıyor. Bu da enerji altyapı yatırımlarını hızlandırıyor. Yani AI ve enerji dönüşümü aslında birbirini besleyen iki tema haline gelmiş durumda. Türkiye açısındansa 2026'nın en kritik başlığı yine dezenflasyon süreci olacak. Yılın ilk aylarında enflasyon beklentilerden biraz daha güçlü geldi. Bu durum faiz indirim sürecinin hızına ilişkin beklentileri daha temkinli hale getirdi. Merkez Bankası enflasyon tahmin bandının üst sınırını %21'e çekti. Orta vadeli hedefini ise %16'da korudu. Piyasa beklentisi ise %24 civarında, yani beklenti yönetimi hala çok önemli. Burada iki ana kalem öne çıkıyor. İlki gıda enflasyonu. Yılın başındaki yüksek seyrin ilerleyen aylarda baz etkisi ve mevsimsel koşullarla yavaşlaması bekleniyor. Türkiye'de gıda fiyatları genel enflasyon üzerinde büyük etkiye sahip olduğu için buradaki yön değişimi kritik. Diğer kritik alansa hizmet enflasyonu. Özellikle kira artışları son 2 yılda oldukça civarında, yani beklenti yönetimi hala çok önemli. Burada iki ana kalem öne çıkıyor. İlki gıda enflasyonu. Yılın başındaki yüksek seyrin ilerleyen aylarda baz etkisi ve mevsimsel koşullarla yavaşlaması bekleniyor. Türkiye'de gıda fiyatları genel enflasyon üzerinde büyük etkiye sahip olduğu için buradaki yön değişimi kritik.

0: enflasyon düşecek mi değil, ne hızda ve hangi bileşenlerle düşecek olacak. Son dönemde Merkez Bankası rezervlerinde görülen artış 2026'ya girerken önemli bir destek unsuru, hem brüt hem net rezervlerdeki iyileşme para politikasının kredibilitesi açısından pozitif bir sinyal veriyor. Güçlü rezerv pozisyonu iki açıdan önemli: dış şoklara karşı tampon görevi görüyor ve kur oynaklığına karşı Merkez Bankası'na hareket alanı sağlıyor. Bu durum özellikle küresel risk iştahının dalgalandığı dönemlerde yatırımcı güvenini destekliyor. Elbette rezervlerin kalıcılığı ve finansman kompozisyonu yakından izlenmeye devam edecek. Ancak mevcut tablo para politikasına güvenin yeniden inşa edilmesi açısından daha sağlam bir zemin oluştuğunu bizlere gösteriyor.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval.

0: yıl son sona erdi.
1: Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.